Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 255. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kulun tevbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Buhari Davat 4, Müslim Tevbe 1-7-8.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Ya Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bazen insanın başına büyük bir felaket gelmez. Evi yıkılmaz, kapısı kırılmaz, sofrası dağılmaz. Ama yine de içi harabe gibi olur. Dışarıdan bakarsın, her şey yerli yerindedir. Telefon elindedir, ışık yanıyordur. Sokakta hayat devam ediyordur. İnsanlar konuşuyor, arabalar geçiyor, saat ilerliyordur. Fakat o insanın zihninde görünmeyen bir mahkeme kurulmuştur. Dün söylediği bir cümle yargılanır. Yarın olacak bir ihtimal sorgulanır. Birinin bakışı delil yapılır. Bir mesajın geç gelmesi hükme bağlanır. Bir kapının kapanması bütün hayatın sonu gibi büyütülür. Sonra insan kendini şöyle bir yerde bulur. Henüz olmamış şeylerin acısını çeker. Henüz gelmemiş günlerin yükünü taşır. Henüz verilmemiş cevapların yasını tutar. Henüz açılmamış kapıların önünde saatlerce bekler. İşte insanı yoran çoğu zaman olayların kendisi değildir. Olayların zihinde durmadan büyütülmesidir. Bir mesele dış dünyada bir taş kadardır. Ama insan onu zihninde dağ yapar. Bir söz sadece bir saniyede söylenmiştir. Ama insan onu kalbinde yıllarca tekrar eder. Bir ihtimal henüz gerçekleşmemiştir. Ama insan o ihtimali gerçekmiş gibi yaşar. Ve sonunda beden burada, akıl başka yerde, kalp bambaşka yerde kalır. İşte bu yüzden bugün kendimize şu büyük hakikati hatırlatmamız gerekir. Her şeyi kafaya takmayı bırakın. Zira her şeyi taşıyacak güç insana verilmemiştir. İnsan kuldur, Rab değildir, insan tedbir alır. Ama bütün sonuçları yönetemez. İnsan plan yapar. Ama kaderi elinde tutamaz. İnsan düşünür. Ama her düğümü aklıyla çözemez. İnsan sever. Ama her kalbi istediği yönde çeviremez. İnsan çalışır. Ama her kapıyı kendi eliyle açamaz. Bunu kabul etmek yenilgi değildir. Bu kulluğun sınırını bilmektir. İmam Gazali'nin kalp terbiyesinde en önemli noktalardan biri, insanın kendi iç dünyasını tanımasıdır. Ona göre insan, dışarıdaki olayları düzeltmeye çalışmadan önce, kendi kalbinin neyle meşgul olduğuna bakmalıdır. Kalp Allah'a bağlıysa, insan tamamen dağılmaz. Kalp sebeplere, insanlara, ihtimallere ve korkulara bağlanırsa, en küçük mesele bile insanın içine sığmaz hale gelir. İnsan bazen küçük bir sözü günlerce taşır. Biri selam vermedi diye kalbi daralır. Bir iş gecikti diye bütün geleceği karanlık görür. Bir insan değişti diye kendini değersiz sanır. Bir plan bozuldu diye Allah'ın bütün rahmet kapılarını kapanmış zanneder. Oysa müminin kalbi böyle düşünmemelidir. Bir kapı kapandıysa bütün kapılar kapanmış değildir. Bir insan uzaklaştıysa Allah'ın yakınlığı eksilmiş değildir. Bir söz canını yaktıysa Allah'ın şifası bitmiş değildir. Bir iş geciktiyse kader bozulmuş değildir. Bir isteğin olmadıysa hayatın anlamsız hale gelmiş değildir. Kafaya takmak çoğu zaman insanın bir meseleyi olduğundan büyük görmesidir. Ama bunun daha derin bir tarafı vardır. İnsan bir şeyi çok kafaya takıyorsa, genellikle o şeyin üzerinde kendini yetkili zannediyordur. Sanki her sonucu kontrol etmesi gerekiyormuş gibi yaşar. Sanki herkesin düşüncesini yönetmek zorundaymış gibi yorulur. Sanki yarın olacak her şeyi bugünden kesinleştirmesi gerekiyormuş gibi tükenir. Bu hal kalbi daraltır, zihni sisle doldurur. Dua ederken bile insanın içi dağınık olur. Namaza durur, aklı yine o meseleye gider. Yemek yer, zihni yine aynı konuşmayı tekrarlar. Yatağa girer, kalbi yine aynı korkuyla uyanık kalır. İşte burada insanın kendine sorması gereken soru şudur: ben bu meseleyi düşünüyor muyum, yoksa bu mesele beni mi yönetiyor? Düşünmek başka şeydir. Kafaya takmak başka şeydir. Düşünmek çözüm arar. Kafaya takmak aynı korkuyu tekrar eder. Düşünmek insana adım attırır. Kafaya takmak insanı aynı yerde döndürür. Düşünmek aklı kullanır. Kafaya takmak kalbi tüketir. Düşünmek tedbire götürür. Kafaya takmak vesveseye götürür. Bu ayrımı yapmak gerekir. Mümin aklını kullanır, hesabını yapar, tedbirini alır, hakkını korur, doktora gider, işine çalışır, ailesine sahip çıkar. Ama bunları yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmayı öğrenir. Zira sonucu bırakmayan insan, kendi omuzlarına taşıyamayacağı bir yük yükler. İmam Gazali'nin tevekkül anlayışı burada insana büyük bir denge öğretir. Tevekkül sebepleri bırakmak değildir. Sebeplere sarıldıktan sonra kalbi onların esaretinden kurtarmaktır. Bir çiftçi tohumu toprağa atar, sular, bekler. Ama tohumu çatlatamaz, kökü çıkaramaz, yağmuru indiremez, güneşi doğuramaz, toprağa bereket veremez. Onun görevi ekmektir. Bitirmek Allah'a aittir. İnsan hayatındaki birçok mesele de böyledir. Sen özür dileyebilirsin. Ama karşı tarafın kalbini sen yumuşatamazsın. Sen çalışabilirsin. Ama rızkın hangi kapıdan geleceğini sen kesinleştiremezsin. Sen evladına nasihat edebilirsin. Ama hidayeti kalbine sen koyamazsın. Sen hastalık için tedavi olabilirsin. Ama şifayı sen yaratamazsın. Sen bir ilişkiyi düzeltmek için gayret edebilirsin. Ama sevgiyi bir kalbe zorla yerleştiremezsin. Bunu bilmek insanı rahatlatır. İnsan artık kendi görevini yapar. Allah'ın alanına karışmaz. İşte içi rahatlatan büyük hakikat budur. Sen her şeyden sorumlu değilsin. Sen sadece sana emredilen doğruluktan, gayretten, duadan, sabırdan ve niyetten sorumlusun. Sonucu yaratmak senin görevin değil. İnsanların seni anlaması senin elinde değil. Herkesin seni sevmesi senin vazifen değil. Geçmişi değiştirmek senin gücünde değil. Geleceği kesinleştirmek senin yetkinde değil. Kalpler Allah'ın elindedir. Kapılar Allah'ın elindedir. Rızık Allah'ın elindedir. Şifa Allah'ın elindedir. İzzet Allah'ın elindedir. Kurtuluş Allah'ın elindedir. Sen bu hakikati kalbine indirdiğinde, taşıdığın birçok yük yere düşmeye başlar. Bir adam düşün, elinde bir avuç kum var. Kumu sıkıca tutuyor. Daha sıkı tutarsa, kaybetmeyeceğini sanıyor. Ama ne kadar sıkarsa, kum parmaklarının arasından o kadar hızlı dökülüyor. Sonra eli acıyor. Kasları yoruluyor. Ama kum yine gidiyor. İşte insan bazı meseleleri böyle tutar. Bir insanı tutar. Bir sonucu tutar. Bir korkuyu tutar. Bir ihtimali tutar. Bir geçmiş pişmanlığı tutar. Sıkı sıkı tutunca kontrol ettiğini sanır. Ama sadece kendi kalbini yorar. Bazen bırakmak kaybetmek değildir. Bazen bırakmak kalbin boğulmasına engel olmaktır. Bazen bırakmak Allah'a güvenmenin ilk adımıdır. Bazen bırakmak nefsin ben yönetirim iddiasını susturmaktır. Her şeyi kafaya takan insanın unuttuğu bir başka gerçek de şudur. Zihin kalbin hizmetkarı olmalıdır. Ama bazen zihin kalbin efendisi olur. Sürekli konuşur. Sürekli ihtimal üretir. Sürekli korku gösterir. Sürekli geçmişi getirir. Sürekli gelecekten haber veriyormuş gibi davranır. Oysa insan zihninden geçen her düşünceye inanmak zorunda değildir. Her düşünce hakikat değildir. Her korku haber değildir. Her ihtimal kader değildir. Her iç daralması ilahi bir işaret değildir. Bazen sadece yorgunsundur. Bazen uykusuzsundur. bazen nefsin abartıyordur. Bazen şeytan vesvese veriyordur. Bazen geçmiş yaraların bugünkü olaya fazladan anlam yüklüyordur. Bu yüzden kalbine gelen her korkuya hüküm verme. Bir düşünce geldiğinde hemen onun peşinden koşma. Dur, nefes al, abdest al, iki rekat namaz kıl, bir dua et. Sonra meseleyi yeniden değerlendir. İnsan bazen abdestten sonra aynı meseleye daha berrak bakar. Bazen bir istiğfar kalbin üzerindeki sisleri dağıtır. Bazen bir hasbünallahu ve ni'mel vekil cümlesi zihnin içinde dönen 100 cümleden daha güçlü olur. Gazali'nin ahlak terbiyesinde zikir ve murakabe bu yüzden önemlidir. Murakabe, Allah'ın seni gördüğünü bilerek yaşamaktır. İnsan Allah'ın gördüğünü bildiğinde insanların ne gördüğünü eskisi kadar büyütmez. Allah'ın bildiğini hatırladığında insanların ne sandığı onu eskisi kadar yıkmaz. Allah'ın hükmünü düşündüğünde insanların geçici sözleri kalbinde taht kuramaz. Bir örnek düşün. Bir gece gemidesin, deniz dalgalı, gözün karanlık suya takılıyor. Her dalga sana batacakmışsın gibi geliyor. Ama kaptan sakin, haritayı biliyor, yolu biliyor, rüzgarı okuyor. Sense sadece dalgayı görüyorsun. İşte insan hayatında çoğu zaman yolcu gibidir. Dalgayı görür, fırtınayı görür, karanlığı görür. Ama kaderin bütün haritasını bilmez. Allah ise bilir. Hangi dalganın seni temizleyeceğini, hangi gecenin seni güçlendireceğini, hangi gecikmenin seni koruyacağını, hangi kapanışın seni daha doğru bir kapıya taşıyacağını bilir. Sen sadece şu anı görürsün. Allah başı da sonu da görür. Bu yüzden her şeyi kafaya takmak, çoğu zaman bilmediğin bir haritayı yönetmeye çalışmaktır. Bilmediğin bir yolun bütün yükünü sırtına almaktır. İnsan bunu yaptığında yorulur. Sonra dua ederken bile teslim olamaz. Allah'ım der, ama içinden kendi planını dayatır. Rabbim hayırlısını ver der, ama sadece kendi istediğini hayır sayar. Kapı aç der, ama belki o kapının ardındaki zararı bilmez. Bir insan dönsün ister, ama belki onun dönüşü kalbini daha çok yaralayacaktır. Bir iş olsun ister, ama belki o iş onu Allah'tan uzaklaştıracaktır. Bir gecikme bitsin ister, ama belki o gecikme onu daha büyük bir zarardan koruyordur. Bu yüzden dua ederken en büyük olgunluk şudur: Allah'ım, ben isterim. Ama sen daha iyi bilirsin. Ben göremem. Sen görürsün. Ben acele ederim. Sen hikmetle takdir edersin. Ben zayıfım. Sen Rahmansın. Bu dua kalbi hafifletir. Zira insan artık kendi bilgisinin sınırlı olduğunu kabul eder. Kafaya takmanın en büyük kaynaklarından biri de insanların sözleridir. Birisi bir şey der, insan onu günlerce düşünür. Birisi soğuk davranır, insan kendinde eksik arar. Birisi eleştirir, insan içinden yıkılır. Birisi değer vermez, insan kendini değersiz sanır. Oysa insanların sözü ölçü değildir. İnsan bugün över, yarın yerer. Bugün yanında durur, yarın uzaklaşır. Bugün seni anlar, yarın yanlış anlar. Bugün alkışlar, yarın susar. Eğer değerini insanların değişken tavırlarına bağlarsan, kalbin sürekli savrulur. Gazali'nin tevazu ve ihlas anlayışı burada kalbe başka bir ölçü verir. Allah biliyorsa yeter. Allah görüyorsa yeter. Allah senin niyetini biliyorsa, insanların yanlış anlaması seni tamamen yıkmamalıdır. Bu, insanları önemsememek değildir. Bu, insanları Allah'ın yerine koymamaktır. Eleştiriden ders al. Ama eleştiriyi kimliğin yapma. Övgüye teşekkür et. Ama övgüyü kalbine taht yapma. Yanlış anlaşılınca açıklama yap. Ama herkesin kalbini zorla ikna etmeye çalışma. Bir insan senden razı olmadı diye Allah senden razı değildir sanma. Bir insan seni sevmedi diye sen sevilmeye layık değilsin sanma. Bir insan seni terk etti diye Allah seni terk etti sanma. İşte bu ayrım içi rahatlatır. Bir başka yük de geçmiş pişmanlıklardır. İnsan yıllar önce yaptığı bir hatayı zihninde tekrar tekrar yaşar. Keşke demekten yorulur. O gün öyle demeseydim, o kararı vermeseydim, o insanı hayatıma almasaydım, o fırsatı kaçırmasaydım, o hatayı yapmasaydım. Pişmanlık tövbeye götürürse rahmettir. Ama insanı sürekli ezip Allah'ın rahmetinden uzaklaştırırsa şeytanın tuzağına dönüşür. Geçmişten ders al, hak varsa telafi et. Kul hakkı varsa gücün yettiğince düzelt. Günah varsa tövbe et. Ama geçmişi her gün yeniden yaşayarak kendini cezalandırma. Allah tövbe kapısını açmışken sen kendi kalbine zindan kapısı yapma. Gazali'nin tövbe anlayışında pişmanlık önemlidir. Ama pişmanlık insanı Allah'a da döndürmelidir. Kendi kendini tüketmeye değil. Allah'ın rahmeti senin geçmişinden büyüktür. Allah'ın affı senin hatandan büyüktür. Allah'ın kapısı senin kendine kapattığın kapılardan daha geniştir. Her şeyi kafaya takmayı bırakmak için insanın pratik bir yolda izlemesi gerekir. Önce meseleyi ayır. Benim elimde olan ne? Benim elimde olmayan ne? Elinde olanı yap. Elinde olmayanı Allah'a bırak. Elinde olan, niyetin, sözün, gayretin, duan, tövben, tedbirin, sınırın, çalışmandır. Elinde olmayan, insanların kalbi, geçmişin değişmesi, geleceğin kesinleşmesi, rızkın hangi kanaldan geleceği, bir duanın hangi vakitte açılacağıdır. Sonra kendine şunu sor: yoksa vesveseyi mi besliyorum? Eğer çözüm arıyorsan bir adım belirle. Kiminle konuşacaksın? Neyi düzelteceksin? Hangi tedbiri alacaksın? Hangi alışkanlığı bırakacaksın? Hangi duaya sarılacaksın? Ama vesvese besliyorsan dur. Zihnin seni aynı yere getirip bırakıyorsa orada artık düşünce değil, tekrar vardır. Tekrar kalbi yorar. Bu durumda kalk. Mekan değiştir, abdest al. Kısa bir yürüyüş yap. Kur'an'dan birkaç ayet oku. Bir istiğfar çek, birine iyilik yap. Kalp bazen kendi üzerine fazla kapanınca daralır. Bir hayır kapısı kalbin havasını değiştirir. Her şeyi kafaya takmayı bırakmanın bir başka yolu da ölümü hatırlamaktır. Bu sert gelebilir ama çok şifalıdır. Bugün seni mahveden meseleye 5 yıl sonra aynı gözle bakacak mısın? Bugün uykunu kaçıran söz kabirde gerçekten bu kadar önemli olacak mı? Bugün seni tüketen öfke mahşerde taşımaya değer mi? Bugün uğruna kalp kırdığın şey ahirette sana fayda verecek mi? Ölüm tefekkürü dünyanın abartılan sesini kısar. Kalbe asıl olanı hatırlatır. İnsan o zaman birçok meselenin sandığı kadar büyük olmadığını görür. Bazı şeyler gerçekten önemlidir. Ama her şey önemli değildir. Her söze cevap vermek gerekmez. Her tartışmayı kazanmak gerekmez. Her insana kendini anlatmak gerekmez. Her kapıyı zorlamak gerekmez. Her kaybın peşinden koşmak gerekmez. Her ihtimali kontrol etmek gerekmez. Bazen en doğru hareket kalbi Allah'a çevirip susmaktır. Bazen en doğru cevap vakarını korumaktır. Bazen en büyük kazanç zihnini gereksiz bir savaştan çekmektir. Bazen insanın ferahlığı bir şeyi çözmesinde değil, onu artık Rabbine bırakmasındadır. Büyük hakikat şudur: Allah senin unuttuğunu unutmaz. senin göremediğini görür. Senin taşıyamadığını taşır. Senin çözemediğini çözer. Senin yetişemediğin yere hükmü yetişir. Sen uyurken de Rabbindir. Sen ağlarken de Rabbindir. Sen sustuğunda da işitir. Sen anlatamadığında da bilir. Sen yorulduğunda da kapısı açıktır. Bu yüzden içini rahatlat. Kendini her ihtimalin altında ezme. Her şeyi kafaya takmak seni daha güçlü yapmaz. Sadece daha yorgun yapar. Allah'a güvenmek ise seni sorumsuz yapmaz. Seni dengeli yapar. Senin görevin elinden geleni yapıp Allah'a dayanmaktır. Niyetini temizle. Sözünü düzelt. Tedbirini al. Duanı et. Hakkını koru. Kalbini Allah'a bağla. Sonra bırak. Bırak ki kalbin nefes alsın. Bırak ki zihnin susmayı öğrensin. Bırak ki Allah'ın takdirine yer açılsın. Bırak ki sen kul olduğunu hatırla. Bugün belki hala aynı dert duruyor. Belki aynı insan değişmedi. Belki aynı kapı açılmadı. Belki aynı borç bekliyor. Belki aynı belirsizlik sürüyor. Ama sen bugün başka bir yerden bakabilirsin. Şöyle diyebilirsin. Ben elimden geleni yapacağım. Ama kendimi tüketmeyeceğim. Ben dua edeceğim. Ama Allah'a akıl vermeyeceğim. Ben tedbir alacağım. Ama korkuya teslim olmayacağım. Ben geçmişten ders alacağım. Ama geçmişte yaşamayacağım. Ben geleceği düşüneceğim. Ama geleceğin karanlık ihtimallerinde boğulmayacağım. Ben insanları önemseyeceğim. Ama değerimi onların eline vermeyeceğim. Ben kulum. Rabbim var. Bu cümle kalbe yerleştiğinde insan hafiflemeye başlar. Sorunlar bir anda bitmeyebilir. Ama insanın onları taşıma biçimi değişir. İşte iç rahatlığı bazen dış dünyanın düzelmesiyle değil, kalbin yerini bulmasıyla gelir. Kalp yerini bulduğunda dünya hala imtihan yeridir. Ama artık insan her imtihanı kendi başına taşımadığını bilir. Allah'ım, bizi her şeyi zihninde büyütüp kalbini yoranlardan eyleme. Bize elimizden geleni yapıp sonucu sana bırakacak olgunluk ver. Kalbimizi vesveseden, aşırı düşünmekten, gereksiz korkulardan ve geçmiş pişmanlıklarının karanlığından koru. Bize temiz niyet, doğru tedbir, güçlü sabır ve huzurlu tevekkül nasip et. İçimizi daraltan yükleri sana havale etmeyi öğret. Bizi insanların sözlerine esir etme. Bizi geleceğin ihtimalleriyle tüketme. Bizi geçmişin hatalarında boğma. Allah'ım, kalbimize ferahlık ver. Zihnimize sükunet ver. Dilimize zikir ver. Yolumuza hayır ver. Kapılarımızı rahmetinle aç. Kapattığın kapıların ardındaki hikmeti görecek basiret ver. Bize senin bildiğine güvenmeyi nasip et. Amin.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Zümer Suresi 61. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse sabah ve akşam mescide, camiye giderse, her gidişinde Allahü Teala onun için cennette ziyafet hazırlar. Buhari Ezan 37, Müslim Mesacit 285.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın onlar kalkmış bakıyorlar. Zümer Suresi 68. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse evinde güzelce temizlenir. Sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder. Diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Müslim Mesacit 282.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Ebu Davud Salat 50, Tirmizi Salat 166.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayaldan dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Ya. Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
2: Bütün mevcudatın yegane yaratıcısı. Sen melikler meliki. Sen yüceler yücesi. Alemlerin sahibi. Allah Celle Celaluhu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun,

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amende ise ahesteyim. Bu son ben artık.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme ente selam ve minke selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr suresi 18. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari ezan 9:32, Müslim salat 129.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim, Mesacit

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Ucam tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olman istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

Nice yıl asır oldu, uzak senden insanlık. Doğmaz mı bize şafak, her yer bize karanlık. Bahara ermez kışlar, cemreye durmaz artık. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Dayanılmaz hicranın, yürekler pare pare. Lokman ol firakınla, bu derde sen ol çare. Katre katre hayat son dağlanan sinelere. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrına.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır buyurmuştur.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Seninle düşmanlarımı yendim. Beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen ölümsüz olan dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde Sübbuhun Kuddüsün Rabbul Melaiketi ve Ruh, Allah çok yüce ve çok mukaddestir, tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir derdi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiüs-Sagir 6580.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: "Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?" Enbiya Suresi 10. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "Cuma gününde bir zaman vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir." Buhari Cuma 37, Talak 24, Davat 61, Müslim Müsafirin 166-167, Cuma 13-15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: yol kendini açınca.
1: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti. Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: "Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik." Nur Suresi 34. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "Günlerinizin en faziletlisi Cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salat selam getiriniz. Zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur." Ebu Davud, Salat 201, Vitir 26.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

100 sene kitap okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. İmam Gazali.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Reklamları dinlediniz.

Rahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddûs. Kudreti ve merhameti sonsuz Allah'ım. Ne olur bizi kendi halimize terk etme. Bizi vücuttan, kibirden, riyadan, nifaktan ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur. İçimizi dışımızı görünür görünmez kirlerden, paslardan, kusur ve ayıplardan arındır. Bizi kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emin eyle. Ömrümüzü sana kullukta ve itaat içerisinde geçirmeye muvaffak kıl. Yüce katındaki ilmi ledünden beni de hissedar eyle ve anlayış ufkumuzun önündeki perdeleri kaldır. Salih kullarınla, sıddıklarla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle. Eyle de neticede bizi de o güzel kullarından birisi haline getir. Amin. Velhamdülillah.

0: gönlüm sende.
1: Selamünaleyküm, hayırlı günler. 107.3 frekansında Radyo Nida'da yayındayız. 22 Ağustos Cumartesi gününü paylaşıyoruz. Öğle vaktine kadar sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz. WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz.

0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Selamünaleyküm, elhamdülillah dinlemedeyiz. Mahmut Durgun, Abdülkadir Geylani eserini istiyorum. Kolay gelsin demişler. Aleykümselam, hayırlı günler efendim. Dikkat et, sakın nefsini başıboş bırakma. Zira sen onu hayırlı işlerle meşgul etmezsen, o seni faydasız işlerle meşgul eder. Hasan Basri Hazretleri'nin sözünü göndermişler. Allah razı olsun. Katkıda bulunmaktan vazgeçtiğinizde ölmeye başlarsınız demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm kardeşim. Dursun Ali Erzincanlı'dan Adın Geçer adlı eseri rica ediyorum. Tüm dinleyenlere gelsin demişler.

0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Tuna Ersin Canlı'dan Bedir adlı eseri istiyorum. Tüm Radyo Nida dinleyicilerine gelsin. Dursun Ali abiyi çok seviyorum. Buradan çok selamlar demişler. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler Mehmet kardeşim. Programlarınızı çok beğeniyorum. Oğlum Furkan için, tüm Radyo Nida dinleyicileri için Sana Geldim adlı eseri istiyorum. Hayırlı günler demişler. Allah bağışlasın evladınızı. Hayırlı günler. 0543 224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz. Yayla.

Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. 107.3 frekansında sizlerin seçmiş olduğu esenlerden dinletmeye devam ediyoruz. Sizler de yazabilirsiniz. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden. Birazdan Dursun Ali Ersin canlı sıralayacak. Adın Geçer adlı şiirini seslendirecek. Selamünaleyküm sizleri Demirtaş'tan. Eşarp Dikerken dinliyorum. Fadıl Aydın'dan Yan Yüreğim Yan tüm Radyo Nida dinleyicilerine gelsin. Yaradan emanetsiniz, hayırlı günler demişler.

0: Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, hayırlı sabahlar. Ben sizden varır Rabbine, Rabbine adlı eseri istiyorum. Hayırlı yayınlar demiş Nurcan ablamız göndermiş. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. ...11.28 şu anda saatler.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
2: Can verme sakın aşka, aşka afeti candır. Aşka afeti can oldu, meşhuru cihandır. Gel derse Fuzuli ki gün...

Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in el Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstahrabatta yanan ateşlere son emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni Bekr yurdunda. 5 süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar. Bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret, bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

Program sürüyor efendim 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Selamünaleyküm, ben Abu Surya'dan, Hatice Maherzey'den Sallu Ala Muhammed adlı eserini istiyorum. Çocuklarım Mustafa ve Ömer için rica ediyorum. Teşekkür ederiz demişler. Allah bağışlasın evlatlarınızı. Çok selamlar olsun bizden de. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Her zerremde aşkım var. İlaçlı çalar mısınız? Ankara'dan selamlar demişler. Hayırlı günler, bizden de çok selamlar. Ankara'dan dinleyen tüm dinleyicilerimize. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Sizden aşkın menbaından, aşkından ya Resulallah adlı eseri istiyorum. Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz. Şimdi eserleriniz, birazdan yine mesajlarınızı paylaşacağız.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddüs. Ey bütün sesleri işiten, ey anne karnında yaratırken kemiklere etten elbiseler giydiren, ey öldükten sonra tekrar dirilişle onlara yeniden hayat verecek olan yüce Allah'ım. Ey günahlarla kirlenmiş kullarını hemen cezalandırmayan, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları veren merhametliler merhametlisi. O güzeller güzeli Esma-i Hüsnan hürmetine, kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun ismi azamın hürmetine, işte huzurumdayız, sana dua dua yalvarıyoruz. Ne olur Allah'ım, içine düştüğümüz sıkıntılardan kurtulmamız için bize çıkış ve kurtuluş yolları göster. Ey her şeyin maliki, her şeyi bilen, her şeye hükmü geçen ve her dilediğini yerine getirmeye muktedir olan Rabbimiz. Sonsuz kudretin hakkı için bütün hata, kusur ve günahlarımızı bağışlamanı, İhtiyacımız olan her şeyi bize karşılıksız vermeni ve hesap gününde altından kalkamayacağımız sorularla yüz yüze getirmemeni ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir hesaba maruz bırakmamanı diliyoruz. Ne olur Rabbimiz, biz aciz kullarını kapından eli boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Gönlüm darda sen bilirsin. Sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.
1: Hazırlanın, uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri 3 yiğit istiyorlar önce. 3 yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail 1000 melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca

Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Hayatın her anını bizimle yaşayın.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses.

Bazen umut olur, çare olur. Bazen de yüreklere şefkat olur. Öyle bir ses ki kuzeyden güneye, doğudan batıya her yeri kuşatan, kapanmayan yaralara Eyyubi sabrı aşılayan, derin kuyularda Yusuf'un ümidini taşıyan, İbrahim'in sadakati ve İbrahim'in teslimiyetiyle yaklaşan, Yakub'un gözleriyle yitirdiklerimizi aratan, haklıyken özveride bulunmanın, haksızlığa karşı en gür nidanın adıdır bu ses.

0: Radyo Nida. Radyo Nida. Güney Marmara'nın kültür frekansı.
1: Devam ediyor efendim program. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Burada niye sıkıntı var?

Program sürüyor efendim. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden de yine isteklerinizi, mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi yine Eserler son bölümde birazdan yine burada olacağız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Kıymetli dinleyenler, veda vaktindeyiz. Katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız, dinlediniz, Allah razı olsun. İnşallah pazartesi günü tekrar yayında olacağız. Bu akşam yola çıkacak olan, İstanbul turuna katılacak olan tüm misafirlerimize de şimdiden hayırlı yolculuklar. Allah hayırla gidip hayırla dönmeyi, güzel bir ziyaret yapmayı nasip eylesin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir: Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

Eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

Vakit öğle. Gün ortası. Dünya telaşındasın. İşler yoğun. Yarım kalmış ne kadar çok iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmez görüyorsun kendini. Yok, yok. Dünya seni pek umursamıyor. Bak, sessizce akıp gitmeden sonsuz uzayda. Telaşlarına inat, uzakta bir kelebek, hiç telaşsız kozasından çıkmakta. Ötelerde bir insan, son nefesini vermekte, pişman. Bir bebek ilk kez annesine gülümsemekte. Habersiz hiçbir şeyden, senin telaşında, işlerinde. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek yerinde. Tıpkı gençliğin gibi, şimdi günde bir delikanlı. Heyecanlı, telaşlı, sanki hiç tükenmeyecekmiş gibi, hiç mecali bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Oysa gün akşamlıdır. Güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen her şey gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru ağrıyor şimdi. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlar. Gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta. Kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Sağırlaşmışsın kendine. Şimdi telaşların arasından sıyrıl, ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.

Öğle vakti dünya telaşının nabızlarını en kuvvetli hissettiğin vakittir. Öğle vakti gündelik rüyanın içinde kendini iyice kaybettiğin demdir. Öyle ki rüyasında gördüğü rüyayı anlatan adam gibi kendini uyanık sandığın yerde uykunun en derin yerindesindir. Bak, kendini burada kalmaya razı etmiş gibisin. Şimdiye razı olmuşsun. Ötesine gönlün de, gözün de kapalı. İşte şimdi dünya telaşını ellerinle geriye atıp tekbir getiriyorsun. Büyük bildiklerinden de büyük olanın huzurunda kaygılarını küçültüyorsun. Telaşlarını durultuyorsun. Korkularını dağıtıyorsun. Sağ elini sol elinin üzerine koyup şerden el çekip hayra uzanıyorsun. Yokluktan yüz çevirip

varlığın göğsünde cılız bir nefes kadar hafifliyor, sadeleşiyorsun. Subhaneke fısıltısında, sonsuz gürültüler ortasında, amansız gürültüler ortasında, bitmez telaşlar arasında, meyvesiz koşturmalar sonrasında, seni işiten en ince sızılarına, en gizli arzularına kulak veren Rabbinle tanışıyorsun. Şimdi sahihleşiyorsun. Gerçekten insan oluyorsun. Varlığın Rabbinin kuşatmasıyla ebedi bir kozanın içine taşınıyor. Varlığın cennetin bahçelerinde yeniden inşa ediliyor.

herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Allah'ım beni şaşırtma, beni şaşırtma. Rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünya ile yorma. Adını kalbinden silme.

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Çobansız bir kuzu görsen, yüreğinde sızı görsen, yalnız, yapayalnız bir yıldızı görsen,

Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünya ile yorma, adını kalbinden silme.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedânâ lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusul rabbinâ bil hakki. Sallu alâ resûlinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefii'i dünûbinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala el Muhammed. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tesirini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Altıncı farza geldik. Çok önemli. Bakın bu anlattıklarımızın hepsi farz. Yani 54 farz derken ulema ne yapmış? Kur'an-ı Kerim'i incelemişler, araştırmışlar. Onların hepsini tek tek gözden geçirmişler ve madde madde önümüze koymuşlar. Farz deyince ne demektir? Hakkında ayet var demektir. Dolayısıyla kesin nas olan meseleler demektir. Bu meselelere ne yapmak lazım? İnanmak lazım, amel etmek lazım. Bunu yapmadığımız zaman vebaldeyiz demektir. Şimdi bu da altıncı farz. Biraz gevşek olduğumuz bir nokta. İnanıyoruz ama yine de bir takım efendim yaşarken icraat safhasında, fiiliyatta maalesef bunu göremediğimiz bir mesele. Neymiş o? Kişinin rızkına Allah-u Teala Hazretlerinin kefil olduğuna inanmak. Rızkımıza Allah kefil mi? Amenna. Hatta dükkanlara da ne yazıyor? Er-rızkü alallah. Evet öyle. Dolayısıyla buna inanmak. İnanıyor muyuz? İnanıyoruz. İnanıyoruz ama işte dedik ya. Yani bu maddede çoğumuz biraz ne yapıyoruz? Sınıfta kalıyoruz diyebiliriz. Evet. Yani bir takım sıkıntılar olduğu zaman ne diyoruz? Ya işte şöyle olmasa, falan olmasa ben ne yapacağım? Şöyle olmasa ben ne yiyeceğim? Gibi bir takım endişeler dünyevi bir takım sebeplere takılarak Allah'ın rızka kefil olduğunu maalesef zaman zaman unuttuğumuz oluyor. İnşallah beraberce konuşalım, müzakere ve mütalaa edelim. Allah rızka kefildir elbette. 54 farzın altıncısıdır. Dolayısıyla bu konuyu beraber şöyle iyice bir anlayalım, idrak edelim, kalplerimize çakalım, yerleştirelim inşallah. Evet, bizleri yaratan, yaşatan, hayat veren, hidayet veren, rızık veren Rabbimizdir Celle Celaluhu. İsmi şeriflerinden biri de nedir? Razzak. Razzak. Ziyadesiyle rızık veren, yani kesintisiz olarak çokça rızık veren, tüm varlıkları, tüm canlıları yeterince rızıklandıran demektir. Evet kıymetli kardeşlerim, yani tüm canlıları sadece insanlar mı, sadece cinler mi? Karıncasından filine kadar tüm canlıların rızkı Allah'a aittir. Mümini de kafiri de Mevla ne yapmıyor? Ayırt etmiyor. Dünyada mesela kafir diye Mevla ona efendim rızık vermeyeyim diyor mu? Öyle adam Allah'a inanmıyor, peygambere inanmıyor. Allah'ın dinine sövüyor. Müslümanlara zulmediyor. Yani Allah'a inanmıyor, Allah'a inananlara da ne yapıyor? Zulmediyor. Şöyle adamlara bile Allah-u Teala ne yapıyor? Rızık veriyor mu? Veriyor. Bak görüyor musun? Şimdi görüyorsun işte bak kendinden olmayan adamı bile birileri boykot ediyor. Filancadan alışveriş yapmayın diyor. Halbuki yani bir takım milli ekonomiyi bile yani batırma pahasına adam kendinden değil diye ne yapabiliyor? Boykot ilan edebiliyor. Şimdi bunları düşündüğün zaman Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin yani nasıl bir efendim engin rahmeti olduğunu anla. Allah'a sövmesine rağmen, kitabına sövmesine rağmen, Müslümanlara zulmetmesine rağmen Allah-u Teala ne yapıyor? Rızık veriyor mu? Veriyor. Tabii bunun da sebepler var. Allah-u Teala sineğin kanadı kadar dünyaya değer vermiyor yani. O da ayrı bir konu ama. Şimdi Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin bir takım sıfatları vardır, isimleri vardır. Ve Mevla Razzak, Mevla kesintisiz olarak bütün canlılara rızık verir, veriyor. Hani Fatiha'yı okurken ne diyorsun? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Er-Rahmanir-Rahim. Rahman ve Rahim olan Allah'a hamd ediyorsun. Çünkü Rahman nedir? Dünyada mümin kafir ayırmadan herkese ne yapar Mevla? Nimet verir. İnanmış inanmamış. Efendim ineğe tapmış puta tapmış fark etmez. Ama ahirette durum değişecek tabii. Rahim sıfatı öyle değil. Rahim sıfatı nedir? Ahirette yalnızca müminlere merhamet eden demektir. Çünkü Mevla bu kadar ayetler beyan etti, bu kadar elçiler gönderdi, bu kadar kitaplarda beyan etti. Sen ona rağmen hala inanmadın, inkar etmedin. Yani dünyada serbest, dünyada özgürlük var, gavur olma özgürlüğü var, cennete de gitme özgürlüğü var, cehenneme de gitme özgürlüğü var. Sen bilirsin ama ahirette sen dünyadaki Allah'ın verdiği cüz'i iradeyle Allah'ın cennetini, cennet yolunu oraya girmek için yapılacak olan bir takım emirleri nehileri tercih etmediysen, yapmadıysan o zaman Allah'ın o cehennemine, o bize vaat ettiği, bize anlattığı, bizi haberdar ettiği o korkunç adrese gitmeye razı olmuşsun demektir. Onun için ahirette yalnızca Mevla ne yapacak? Müminlere merhamet edecek. Onun için var ya,

imanımızı kurtararak çıkarsak yırttık ya. İmanlı öldüğün zaman Allah'ın rahmeti öyle geniş. Bakın 100 rahmetinden bir tanesini Mevla dünyaya efendim veriyor. O rahmetiyle annelerin çocuklarına merhameti, insanların birbirine merhameti, hatta vahşi hayvanların bile çocuklarına yani yavrularına merhameti hep o Mevla'nın rahmetinden bir parça. Dolayısıyla şimdi 99'a ahirette olduğuna göre Mevla'nın rahmetini sen düşün. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Mutlaka imanla ölmek efendim gayretinde olacağız. Çünkü Mevla ne buyurdu? وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak Müslüman olarak ölün buyurdu. Bizim elimizde Müslüman olarak ölmek elbette. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Müslümanca yaşarsan, adam gibi yaşarsan, Allah'a kitabına uygun yaşarsan, Allah'ın emirlerine, yasaklarına riayet ederek bir ömür tüketirsen elbette su testisi su yolunda kırılacak. Ömrün nerede geçirdiysen orada öleceksin. Sahnelerde ömür tükettiysen orada gidersin. Meyhanelerde tükettiysen ömrün orada gidersin. Camilerde, sohbet meclislerinde İslam'la, Kur'an'la, namazla, ibadetle, zikirle böyle ömür tüketirsen son nefesinde de kelime-i tevhid getirmek, kelime-i şehadetle ruh teslim etmek mümkün olacak kıymetli kardeşlerim. Nasıl yaşarsak öyle öleceğiz. Son nefesimizde imanla ruh teslim edebilmek için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri şu anda bu kelime-i şehadeti nasıl böyle kolay söylediysek son nefesimize de böyle kolay söylemeye Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim. Bakın Hud suresi 6. ayeti kerimede Allah-u Teala buyurdu estağfirullah وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yeryüzünde debreşen yani debelenen, hareket eden ve rızka muhtaç olan her canlının efendim rızkı Allah'a aittir. Böyle bir canlı yok ki onun rızkını Allah ne yapmıştır, üstlenmiştir. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا Onların duracakları yeri de ölünce emaneten konulacakları yeri de bilir. Kullun fi kitabin mübin. Hepsi apaçık bir kitaptadır, yazılmıştır buyuruyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet bu ayet acayip bir ayet aslında. Yani bunun tefsiri tek bu efendim ayetten bile ne yapılır ders yapılır. Zaten bunun üzerine ders yapacağız ama. Yani وَمَا مِنْ دَابَّتٍ Dabbe nedir? Az önce de ifade ettik. Debreşen, debelenen, hareket eden ve rızka muhtaç olan her canlı nedir? Dabbedir. Hepsinin rızkı kime aitmiş? Mevla'ya aitmiş. Ha, demek ki bu insan da girer, hayvan da girer. Değil mi bu işe? Uçan da girer, uçmayan da girer. Karadaki de yaşayan da girer. Vahşi hayvanlar da girer, denizde yaşayanlar da girer, büyüğü de girer, küçüğü de girer. İster toprağın altında solucan olsun, ister vahşi ormanlarda, aklınıza gelen hangi tür hayvan olursa olsun, karıncasından filine kadar, denizdeki balığından, havadaki şahinine, kartalına, kuşuna kadar, hepsinin rızkı Allah'a aittir Celle Celaluhu. Evet, böyle iman ediyoruz. İmanımız böyle. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Evet, yeryüzünde debreşen hiçbir canlı yok ki. Bak yeryüzünde deyince tabii toprağın altında da yaşayan var. Ya, dolayısıyla sadece insan zannetme. Aklına gelen ne tür haşerat varsa, böcek varsa hepsinin rızkı Allah'a aittir. Tabii Allah-u Teala Hazretleri bunu üstlenmiştir. Ve her canlıya da kendi tabiatına göre ne yapmıştır? Rızık yaratmıştır. Çünkü filin yiyeceği başkadır, karıncanın başkadır. Balığın yiyeceği başkadır, aslanın yiyeceği başkadır. Martının, kartalın yiyeceği başkadır. Efendim, solucanın, böceğin yiyeceği demek ki başkadır. Hangi efendim canlının neye ihtiyacı varsa, etse et, otsa ot. Yaratır ve vaktinde ne yapar? Rızıklandırır. Vaktinde rızıklandırmasa gene açlıktan ölür gider. O da ayrı bir konu yani. Evet. Ve bakın bunu buyurduktan sonra Mevla ne diyor? وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا Müstakar yani hani onların efendim istikrar ettiği yeri bilir.
Müstevda öldükten sonra işte konulacağı yer kabridir, defnedildiği yerdir. Emanet orada da tabii ne yapacak? Kıyamet kopunca tekrar dirilecek mahşer yeri. Sonra hesaplar, kitaplar. Feriyekum fil cenneti ve feriyekum fil sa'ir. Şimdi burada tabii müstakar. Mevla onların istikrar ettiği, duracakları yeri de biliyor. Şimdi bu önemli. Öyle şimdi Mevla bilmese, he? Annesinin karnındaki bebekten tutun da. Orada da Mevla rızık veriyor mu? Bak onun rızkı da başka. Bir hortumla annesine bağlı. Onun beslenmesi başka. Doğduktan sonra başka. Biraz büyüyor. O zaman başka. Ve bunlar efendim anne karnında bir yeri var. Doğacak, büyüyecek, gelişecek. Belki göç edecek. He? Şimdi bunlar insanından hayvanına kadar, efendim balığından kuşuna kadar. Hangi kıtada, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi beldede, hangi mahallede olduğunu Mevla biliyor. Hepsinin adresleri var. Hepsinin nokta atışıyla yerlerini Mevla biliyor. Öleceği yeri de biliyor. Ve onları kime ne rızık vereceğini de biliyor. Bilmese nasıl verecek? Senin adresini bilmese nasıl rızık sana gelecek? Bazen çarşıları, pazarları gezerken bakıyorsun. Bu kadar dükkan var yan yana. Hepsinin rızkını Allah gönderiyor. Bu kadar insan var. Şimdi gelirken mesela bakıyorsun. Kimi gidiyor, kimi geliyor. Bir sürü insan, yüzlerce, binlerce insan. Bunların hepsi yiyorlar, içiyorlar. Rızıklarını Mevla Teala ne yapıyor? Lütfediyor yani. Hiçbirini unutmuyor kurban olduğum Rabbim. Evet arkadaşlar, yani bunlar aslında şu imanımızı şöyle bir gözden geçirsek, inanıyoruz ama idrak edebilsek, gönlümüze yerleştirebilsek, nasıl bir Allah'ımız olduğunun farkına varabilsek çok daha rahat edeceğiz. Dünyada da rahat edeceğiz, ahirette zaten rahat edeceğiz. Dolayısıyla bak, kullun fi kitabin mübin, hepsi apaçık bir kitaptadır diyor. Kim nerede yaşayacak, nerede ölecek, nerede defnedilecek, kim ne yiyecek? Hepsi apaçık bir kitapta. Yani lehvi mahfuzda yazılı, orada hepsi kayıtlanmıştır kıymetli kardeşlerim. Öyle ya, bilmese rızıklandırabilir mi? Hepsini biliyor. Öyleyse yani bunlar nedir biliyor musun? Şimdi şu ayete baktığın zaman ne anlaman lazım? Şunu anlaman lazım. Ya bu kadar efendim haşeratı, hayvanatı, bu kadar canlıları, rızıklarını temin eden Allah beni unutur mu ya? Onun için rızık endişesiyle dininden, diyanetinden sakın taviz vermeyesin. Ya ben böyle yapacağım ama ya aç kalırsam? Şöyle diyeceğim ama ya efendim açlıktan ölür müyüm acaba? Şimdi bakın, ashab-ı kiram Medine'ye hicret ediyorlar ya. Şimdi her şeylerini aldılar, Mekke'de bıraktılar. Yani bir düşün, konuşurken kolay geliyor da hicret ettiler. Ya bir yerden bir yere taşınırken bile ne kadar zorluk çekiyorsun. Bütün eşyanı da götürüyorsun halbuki. Sahabe-i kiram hicret ediyor. Hicret ederken de yakalanma korkusu var. Ölüm tehlikesi var. Ha peki hicret edenlerin evi yok mu? Arsası yok mu? Tarlası yok mu? Tapası yok mu? İşi gücü yok mu? Düzeni yok mu? Mekke'de bir düzeni var, ticareti var, evi var, barkı var, AVM'si var. Cevabında. Dükkanları var, arazileri var. Ne yaptılar? Hepsini bıraktılar. Hepsini bırakıyorlar, Medine'ye gidiyorlar. Şimdi Medine'ye gidelim ama orada ne yapacağız? Yani bir ortam bulabilir miyiz? İtilir miyiz? Kakılır mıyız? Havası bize yarar mı? İş bulabilir miyiz? Ya açlıktan ölürsek orada? Ne yeriz, ne içeriz? Ya sahip çıkmazlarsa? Gibi endişeler olabilir mi? Aslında olabilir. Tabii sahabe-i kiramda bu endişe var mı? Tabii ki yok. Fidâke ummî ve ebî ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah dediler. Ve hakikaten feda ettiler yani. Her şeylerini feda ettiler. Sahabe-i kiramda böyle bir endişe tabii ki yok. Allah için, Resulü için, din için, İslam için her şeylerini gerekince, imani tehlike söz konusu olunca vatanlarını bile ne yapabildiler? Terk ettiler. Yeter ki imanları gitmesin. İman her şeyden önemli çünkü. Vatan da önemli. Ama vatan imanla, İslam'la, Kur'an'la yaşayabilmek için tabii ki önemli. Bak Mekke'de İslam üzere yaşayamadılar. Ne yaptılar? Medine'ye gittiler. Evet. Şimdi Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor ki, Mevla buyuruyor ve herkese duyuruyor.
Hani şimdi hicret edecekler. E şimdi tabii efendim malları mülklerini götüremediler ama kim götürebiliyor ki? He?

ister karada, ister havada, ister denizde nice canlılar, değil mi? Aç kalmıyorlar. Nereye giderlerse Allah'ın lütfuyla rızkı buluyorlar mı? Buluyorlar. Kuşlar, vahşi hayvanlar sabah kalkıyorlar aç. Sabah kalktı aç, ne yiyecek? Hanım şu sofrayı hazırla da bir şeyler yiyelim mi diyor. Buzdolapları mı var? He? Kilerde efendim gıda mı depolamışlar? Yok. Sabah kalkıyor aç, akşam geliyor tok. Sabah gene kalkıyor aç, akşam gene geliyor tok. Ya rızkını kim veriyor? Allah-u Teala. Eyvah bugün sabah kalktık da ulan bir ekmek bile yok ya. Biraz bir peynir, biraz bir yumurta, bir tereyağı falan. He? Hiçbir şey yok kenarda köşede falan. Böyle bir dertleri var mı yani? Bak. Ha senin de öyle ol değil ama yani Mevla nasıl misal veriyor? Ya bunlar akılları da yok, anlıyor musun? Yani aklı başında yani şimdi ben bugün bu işi hallederim falan. Ha, böyle bir hesapları yok. İstikbal planları yok. 5 senelik, 10 senelik şöyle yaparım, böyle ederim. He? Çalayım, çırpayım. Gasp edeyim, yetki alayım, makam alayım da ben bu yetkiyi rüşvet için efendime söyleyeyim, tehdit edeyim, milletten gasp edeyim, Karun gibi zengin olayım. Yani bu insanın dışında başka böyle bir varlık, canlı bulamazsın. Ve hepsi de rızkını buluyor. Sabah kalkıyor aç, akşam geliyor tok. Ağızları yaratan Allah rızıkları da yaratmıştır. İşte bunu bir anlasak var ya, çok rahat edeceğiz. Çok rahat edeceğiz. Yani çünkü işler bozuluyor, eyvah. Şimdi bakıyorsun bazı arkadaşlara görüyorsun. Durumlar da iyi. Bugün kepenk kapatsa 7 sülalesine yeter. Ama senden benden çok korkusu var. He? Niye? Akmıyor ya. Hep aynı akmayabilir kardeşim. He? Yumruk kadar mide. Sen de aynı yiyorsun, ben de aynı yiyorum. Allah yazdıysa onu yiyeceksin zaten. Allah yazdıysa onu yemeden ölmezsin. Yazmadıysa yemeden gidersin yani. Bu böyle. İşte bunu iyi anlamamız lazım. Onun için bak Mevla ne diyor? Nice canlar rızkını yanında taşımıyor. Allahu yarzukuha ve iyyakum. Onları da sizi de Allah rızıklandırıyor. Allah rızıklandırıyor. O halde iş nereye dönüyor? Bak hicret ettiler, siz merak etmeyin. Bak canlıların hiçbiri taşımıyor. Tamam siz de götürmediniz ama onları da sizi de rızıklandıran Allah. Ve ne oldu? Medine'ye bir gittiler. Yani Mekke'de bulamadıkları ortamı Allah onlara orada nasip etti. İmkanlarını genişletti. Mescid-i Nebevi yaptılar. Ve orada tebliğler yaptılar. Cemaatler kurdular. Namazlar kıldılar. Devlet kurdular. Bizanslara, efendim, Kisralara, Kayserlere hükmettiler. Ve kıyamete kadar devam edecek din-i mübini İslam'ın sancağını en yüksek zirveye diktiler. Allah nasip etti. Gördün mü? Sen Allah için adım attığın zaman ne kapılar açılıyor. Ha onun için siz de diyor, he sakın ha makam alamam, mevki alamam, ilerleyemem, aç kalırım, maaşım kesilir endişesiyle dinden taviz vermeyin. Allah'ı darıltmayın, haramlara bulaşmayın. Mevla bunu diyor. Nice kardeşlerimiz var, sırf sakalını kesmemek için işten ayrılmak zorunda kaldı memuriyetten. Ondan sonra adam müteahhit oldu. Bak Allah bir kapılar açıyor sana. Rızkı veren Allah. Ağzını yaratmışsa o rızkı verecek yani. He? Sana yazmamışsa Mevla, ne kadar da zengin olsan yiyemezsin. Ve açlıktan ölürsem öbürü de tokluktan ölüyor kardeşim. Ölmek varsa ölüyorsun yani, bu iş oluyor. Ha bak demek ki rızkın Allah'a ait olduğu, Allah rızkımıza kefil. Buna bir kere iman edeceğiz. Ağzımızla söylüyoruz ama işte bunu ne yapacağız? Kalbimize yerleştireceğiz ve fiiliyatta bu şekilde hareket etmeye gayret edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Evet, Ruhul Beyan tefsirinde zikredildiği üzere, rivayet üzere Hazreti Musa Aleyhisselam'a Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri emrediyor ya, Firavun'a git. Firavun kim? Firavun ben ilahım diyen adama, he sen ilah değilsin, Allah'tan başka ilah yoktur diyecek. Bak yani böyle bir durum var. Musa Aleyhisselam'ın doğacağını kahinlerden öğrenip de doğmasın diye 90 bin tane bebek katleden böyle bir cani adama gidiyor. Yani geri dönmeme ihtimali var mı? Çok. Gidecek, tebliğ davetini yapacak. Belki de geri dönemeyecek. Belki de orada şehit edecek. Belli değil. İşte

Hiç fark etmez, gidecek, Allah emretmiş. Fakat aklına şey takılıyor. Annesi, ablası var. Yani onların hali kalbine takılıyor. Şimdi bakın, Rulben tefsirinde bunu anlatıyor. İnne Musa aleyhisselam inde nüzulil vahyi. Vahiy gelince Musa aleyhisselama, yani işte gidecek efendim, Firavun'a git çünkü o azdı. Yani ona tebliğ ve davette bulun diye. Teallaka kalbuhu bi ehvali ehlihi. Ailesinin hali kalbine takılıyor. Bunun üzerine femerahullahu teala. Allah Teala Musa aleyhisselama emrediyor. Neyi emrediyor? Bi eyyadribe bi asahu sahraten. Asasıyla oradaki taşa vurmasını emrediyor. Bir kaya var. Musa aleyhisselam asayı vuruyor. Kaya yarıldı. Fenşakkati sahra. Kaya yarılıyor. Ve haracet sahratül saniye. Başka bir kaya çıkıyor. Kayaya vurdu. Yarıldı. Başka bir kaya çıktı. E ne olacak? Fezarabeha asasıyla ona da vuruyor. Ve haracet salisetün. Başka bir kaya çıkıyor. Matruşka gibi. Yani kutu açılıyor, başka bir kutu. Kutu açılıyor, başka bir kutu. Kayayı kırdı, başka bir kaya. Bir tane daha vurdu, başka bir kaya. Bir tane daha vurdu, üçüncü bir kaya çıktı. Fezarabeha, ona da vurdu. Fenşakkat, kaya yarılınca ne gördü? Küçücük bir tane böcek. Bak diyor ki, ve fî femihâ şeyün, ağzında da bir şey var, yiyecek bir şey. Yeşil yaprak. Kurban olduğum Rabbim. O kayanın içinde, öbür kayanın içinde, o kayanın da içinde böceğin ne işi var? He? Onu bilen Allah Celle Celaluhu, onun ağzına da yeşil yaprağı koymuş Celle Celaluhu. Ya o böcek nereden aldın ya sen bunu, marketten mi aldın? He? Şey mi yaptın yani, kilere stok mu yaptın bu gıdayı? Bak görüyor musun? Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri yani diyor ki bak, kayanın içindeki, kayanın içindeki, kayanın içindeki böceğin ağzındaki yeşil yaprağı yaratan Allah ablanı da anneni de ehlini de unutmaz yani. Kalbine takılmasın yani. Ha burada Musa aleyhisselam zaten onlar Allah'ın peygamberi. Burada ne var? Bize ibret var. Bize ibret var. Maişet sıkıntısından dolayı sakın ola Allah'ın emirlerini kırmayın. Orada onu unutmayan Allah seni mi unutacak? He, ve Allah Teala kulağındaki perdeyi kaldırıyor Musa Aleyhisselam'ın ve o böcek nasıl tesbih ediyor biliyor musun? İmam-ı Azam'ın da tesbihatında vardır bu meşhur. Sübhane men yarani ve yesma'u kelami ve yarifu mekani ve yerzukuni ve la yensani. Ya Sübhane men, o zatı tesbih ederim, tenzih ederim ki yarani, beni görüyor. Ve yesma'u kelami, kelamı işitiyor. Ve yarifu mekani, mekanımı da biliyor. Ve yarzukuni, beni rızıklandırıyor. Ve la yensani, beni unutmuyor. Beni gören, sözümü işiten, yerimi bilen, beni hatırlayan, rızıklandıran, hiç unutmayan Allah'ı tesbih ederim. Noksan sıfatlardan münezzeh. Allah böyle bir Allah. Ve mâ min dâbbetin fil ardı illâ alallâhi rizkuhâ. İşte gördün mü? Yeryüzünde debreşen hiçbir canlı yok ki rızkı Allah'a ait Celle Celaluhu. İşte bunu bilerek hareket edersen rahat edersin. Gönlün daralmaz, sıkılmazsın. Eyvah çek döndü, eyvah mal battı, eyvah şöyle oldu böyle gitti. Sen işine bak, 3 günlük dünya bir imtihan, darlık da imtihan, bolluk da imtihan. Bu gibi sebeplerden dolayı demek ki Allah'ın emrini kırmamak lazım. Çünkü Mevla bunu ne yapmış? Tekeffül etmiş. Hani Süleyman Aleyhisselam, hayvanların da dilinden anlıyor ya. Karıncaya sormuş. Dedi ki sen bir senede ne kadar buğday yiyorsun? Dedi ki 2 tane. Onu bir tane şişeye koydu. 2 tane de oraya şey koydu, buğday koydu. Bir sene sonra bir de baktı ki karınca bir tanesini yemiş, bir tanesini bırakmış. E dedi ki sen hani 2 tane yiyordun dedi, niye bir tanesini yemişsin? Dedi ki rızkı Allah kefil. Her sene ben dedi Mevla'ya güvenirim, 2 tane yerdim. Ama bu işi bu sene sen üstlendin ya, güvenemedim sana. Ya unutursan dedim, onun için tedbiren birini yedim birini bıraktım diyor. Hani unutursan bir sene daha böyle idare edelim, belki o zaman hatırlarsın. Anlıyor musun? Yani Süleyman Aleyhisselam'a bile güvenme rızık konusunda, anlıyor musun?
Koskoca saltanat sahibi Allah'ın peygamberi. Allah kefil kardeşim ya. Ama bizde nasıl bir itikat var sanki? Yani konuşurken öyle değil de bir holding patronu sana kefil olsa hiç umurunda olmaz. Arkamda dağ gibi patron var dersin. He? Ama Allah diyor ki ben kefilim. Tereddütlerimiz var. Acabalarımız var. Şöyle olursa ben ne yaparım ya? Şöyle giderse olan aç kalır mıyım ya? Ya Allah kefil. Kur'an okumuyor musun ya? Bak farz bu farz. Buna inanmak farz. 54 farzın 6.'sı bu. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii şimdi şunu da arz edelim. Baştan bunu bir ortaya koyduktan sonra Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin rızka kefil olması demek. Allah rızka kefil mi? Evet hocam efendim. Tamam ya ben her şeyi bırakıyorum, yatıyorum aşağı. Bu mu? Bu demek değil. He? Allah rızka kefil olduğunu söylüyor ama aynı kitapta çalışmayı da bize emrediyor. Çalışacaksın. وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Evet. Çünkü sebepler aleminde miyiz? Sebepler alemindesin. He? Sebepler alemindesin. Çalışmadan, ekmeden biçemezsin. Çalışmadan kazanamazsın. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri nasıl her şeyi bir sebebe bağlamışsa rızık için de çalışmayı ne yapmıştır? Çalışma sebebine bağlamıştır Mevla. Evet, yani hayvanlar bile işte az önce bahsettik ya, sabah kalkıyor hepsi aç, akşam geliyor hepsi tok. He? Kilerleri yok, buzdolapları yok, evleri yok, kenarda biraz efendim tahıl, ürün, bakliyat, böyle bir şeyler yok. Ama onlar bile ne yapıyor bak şimdi, sabah kalkıyor ama ne yapıyor? Gidiyor, avlanıyor. Aklı yok, fikri yok ama iç güdüleriyle ne yapıyor? Karnını doyurmak için bir emek, bir güç sarf ediyor. Hayvanlar bile böyle yapıyorsa insan tabii ki yapacak. Emek olmadan olmaz. Efendi Hazretimiz öyle buyurdu. Emeksiz yemek olmaz. Bak şair ne demiş? Kim kazanmazsa bu dünyada ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası demiş yani. Anlıyor musun? Demek ki çalışmak gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Çalışmadan demek kazanılmaz. Allah kazancı, rızkı, maişeti ne yapmıştır? Maişete çalışmayı sebep kılmıştır. Evet, çalışmadan rızık beklemek bu nedir? Allah'ın emrine aykırıdır. فَاِذَا قُلْدَيْتِ صَلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın fazlından, lütfundan rızkınızı arayın. Namazını kıl, ihmal etme. Allah'ın emirlerine riayet et. Helalinden, meşruundan da rızkının peşine düş. Bu da nedir? Allah'ın emridir. Elbette çalışacağız. Rızkı celbetmek için. Ama şimdi çok çalışırsan çok kazanırsın. Böyle bir şey var. Burada böyle bir şey de yok. He? Rızık çalışmaya bağlanmış ama çok kazanç o da ayrı bir şey. Zengin olur musun, olmaz mısın? Nice bedenen çalışan adamlar var. He? Ama çok kazanamayabiliyor. Ama oturduğu yerde bir telefonla milyonlar kazanabiliyorsun. O da ayrı bir konu yani. Ama tabii Allah rızık olarak yazmadıysa, ne kadar da kazansa, kasası kesesi dolu olsa, yazmadıysa yiyemez onu. Nasip olmaz. Ya. Bursa'da çocukluğumuzda duyardık. İsim vermeyeyim hadi de. Çok zengin bir adammış Bursa'nın en zenginlerinden. Hatta en zengini. Ne kadar zengin şöyle anlatayım. Mesela gidiyor yolda giderken bakıyor ki yani çok güzel bir arazi var. He? Ya diyor bu arazi bir araştırın bakalım burası çok güzel burayı alalım diyor. Bir araştırıyorlar bakıyorlar kendini. Anlıyor musun? Şimdi böyle bir zenginlik olabilir mi? 100 tane arsan olsa unutur musun? Hiçbirini unutmazsın. Yarısı demek onun. Ama adam hasta biliyor musun? Bu kadar zengin. He? Ne yiyor peki? Arpa ekmeği, arpa çorbası. He hoca efendi arpa çorbasından sonra mı İskender yiyor falan? Yok gülüm yok. İskender miskender yok. Yiyemiyor. Sadece arpa ekmeği, arpa çorbası. Çok zengin. Havalı. Rahatsız. Midesi ondan başkasını almıyor. Demek Allah yazmadı mı da yiyemezsin. Yazmadı mı tokluktan da ölürsün yani dedik ya. Evet. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani insan doğduğu zaman ne zaman öleceğimiz bizim belli mi belli. Ne yiyeceğimiz de belli. Rızkımız zaten yazılmış. O bizi bulacak.
Açlıktan ölmezsin, korkma. Hoca ben Temel ölmüş. Temel açlıktan ölmüş. Hanımı feryat ediyor. Açlıktan öldü Temel falan. Komşular dediler. Ya dediler, niye açlıktan ölüyor? Açlıktan ölmez. Yalan mı söylüyorum ya? Acından öldü. Niye bize söylemedin? O kadar dedum dinlemedi. Ha bak, inadından ölmüş dediler. Yani komşulara söyleyelim, hani bir şey getirirler. Yok demiş yani, ben istemiyorum. Bak inadından öldü demiş yani, anlıyor musun? Ha. Sebepler alemindeyiz. Yani ne yapmak lazım? Ha, gerekiyorsa söylemek lazım. Gerekiyorsa çalışmak lazım. Gerekiyorsa şartlarına riayet etmek lazım. Evet, rızkı veren Allah, rızkımızı taksim eden de Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Benim rızkımsa içeceğim şimdi. Bismillah. Bakın Zuhruf suresi 32. ayet-i kerimede Allah-u Teala buyurdu. Estağfirullah. Nahnu kasemna beynehum ma'işetehum fil hayati dünya. Dünya hayatında onların maişetlerini, rızıklarını taksim eden biziz diyor Mevla. Yani burada tabii çok tefsirler var ama bizim konumuzla alakalı konuşacağım. Ha şunu da arz edeyim. Bir adamı malından sebep, zenginliğinden sebep haset etmek, kıskanmak aslında nereye gidiyor? Bu Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine isyana gidiyor. Yani nasıl olur da bu böyle zengin olur? Nasıl olur da bu efendim bu kadar şey? Kıskanıyorsun, haset ediyorsun. Yani şunu demek istiyorsun. Allah zengin edecek bunu mu buldu, başkasını bulamadı mı? Ha şöyle kızıyorsan ayrı. Yani bu da milletin efendim gasp ediyor, çalıyor, çırpıyor. Kamu malını adeta yağmalıyor, hortumluyor. Bak bu ayrı bir şey. Burada sen yaptığı kötü icraattan bahsediyorsun. Allah'ın emrine uymayan bir takım işleri söylemek başka şey. Ama Allah'ın ona verdiği nimetten rahatsız olmak başka bir şey. Bu Allah'ın taksimatını beğenmemek. O ayrı bir şey. Bunu da antiparantez belirttikten sonra diyor ki Mevla, biz onların maişetlerini, rızıklarını taksim eden biziz. Ve rafa'na ba'dahum fevka ba'din derecat. Bazısını bazısını derecelerle üstün kıldık. Kimisi zengin, kimisi çok zengin, kimisi orta direk, kimisi fakir. Mevla Teala böyle yaratmış. Liyettehize ba'duhum ba'dan suhriya. Birbirlerine işlerini gördürüp istihdam etsinler diye. Çünkü dünyanın devam etmesi, işlerin güçlerin devam etmesi de biraz buna bağlı. Herkes zengin olsa, he? Arkadaş, o zaman kimse çalışmasa ne olacak yani? Yani yediğimizden giyindiğimize kadar, oturduğumuz evlerden bineklerimize kadar hep bir işçilik var. Hep bir ne var? Emek var. He? Kimse çalışmasa benim ihtiyacım yok. Çalışmıyorum kardeşim. Ne demiş bak, sen ağa ben ağa, inekleri kimse ağa demiş yani, anlıyor musun? He? Mevlana'nın sözü galiba ne diyor? Mide derdi olmasa hiçbir kuş tuzağa düşmezdi diyor. Herkesin bir şeylere ihtiyacı olduğu için mecburen çalışıyor. Ve dünya böyle yürüyor. Ha ben zenginim, çalışmayayım. Zenginler de çalışıyor. Merak etme, onların senden çok ihtiyacı var. Öyle bir ihtiyaçları var ki kazandıkça bu sefer skala yükseliyor. İhtiyaç listeleri artıyor. Anlıyor musun? Hani birisi gelmiş dervişe, çok da hoşuna gitti. Götürdü ona 10 altın verdi. Büyük para. Adam baktı saydı 10 altın. İtledi şöyle. Niye almıyorsun? Dedi ben dedi fakirlerden almıyorum. Zenginlerden alıyorum dedi. Dedi ben çok zenginim dedi. Ne kadar altının var dedi. 1000 altının var dedi. Peki 2000 altının olmasını ister misin? İsterim tabii dedi. Hah onu da koy. 990 ilave et 2000 altın yap. Senin 990 altına daha ihtiyacın var ama benim işimi bir altın görür dedi. Sen benden fakirsin dedi ya. Bak olaya nasıl bakıyor, görüyor musun? Ya çünkü onun daha çok ihtiyacı var. Bunun fakirin ihtiyacı belli ya. Karnımızı doyuralım, kiramızı verelim. Elektrik faturası neyse. Anlıyor musun? Kendine göre bir şey var. Dolayısıyla herkesin ihtiyaç listeleri kabarık olduğu için dünya böyle yürüyor. Anlıyor musun? Fırına gidiyorsun, ekmek buluyorsun, ayakkabını alıyorsun, elbiseni diktiriyorsun. Böylece bu dünya devam ediyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Fakat şimdi bakın şu ayet-i kerimede. Nahl suresi 71. ayeti kerime. Önce şunu arz edeyim. Şimdi rızık Allah'a aittir deyince belki hatırımıza şu gelebilir. Hoca efendi, dünyada açlıktan ölenler yok mu? Var. Bir takım yerlerde. Efendim işte bazı videolarda görüyoruz değil mi? Açlık var, efendim sıkıntılar var, susuzluk var. Peki madem Allah herkesin rızkını veriyor mu? Veriyor. Peki neden açlıktan ölenler var dersen? Şimdi önce şunu arz edeyim. Bir takım doğal afetler, kıtlıklar, efendim kuraklıklar, savaşlar sebebiyle
Yani bunlara bağlı olarak toplumlarda açlık olabilir mi? Olabilir. Bir imtihan durumu var. Ona da geleceğim. İmtihandan dolayı darlık olabilir. Günahlardan, isyanlardan dolayı manşet darlığı olabilir. Ha, ancak bakın şu ayet bize bazı şeyleri çok net ortaya koyacak. Estağfirullah. Vallahu faddale ba'dakum ala ba'din fil rizk. Allah Teala rızık konusunda bazınızı bazınıza üstün kıldı. Yukarıdaki ayette de vardı bu. Femellezine fuddilu biraddi rizqihim ala ma meleket eymanuhum. Bak bu çok enteresan şey. Üstün kılınanlar, hani bazısını bazısına üstün kıldı ya Mevla, yani zengin kıldı, yani servet sahibi. İşte bu servet sahipleri ellerindeki nimeti, rızıkları elleri altındakilere vermiyorlar. Ki fehum fî sevâ, onlar eşit olsunlar. E şimdi biri tokluktan ölüyor, biri açlıktan ölüyor. Sen şimdi hakkını vermiyorsun. Etrafındakinin, işçinin, çalışanın hakkını vermiyorsan bu adam ne yapamıyor? Yani en azından tokluk konusunda eşit olamıyor. Giyim konusunda çok lüks elbiseler değil ama bayramlık elbise alamıyorsa, ayakkabı alamıyorsa, yiyemiyorsa, ayda bir et boğazından geçmiyorsa, yani bu gibi şeyler neden oluyor biliyor musun? Zenginlerin gereken şekilde infak etmemeleri, zekat vermemeleri, çalışanlarının, hizmetlilerinin haklarını vermemelerinden dolayı. Mevla öyle buyuruyor. Başka bir ayette ne buyurdu? Ve fi envalihim hakkul lisail vel mahrum. Zenginlerin mallarında fakirlerin hakkı var. Muhtaçların hakkı var. O onun hakkı. Hiç olmazsa 1/40. Bu en az. Çünkü o kadar ayetler var. İnfak ayetleri var. Mesela Mevla ne diyor? Allah'a en güzel şekilde borç verecek kim? Yani muhtaçlara senin verdiğin yardımı Allah bana borç vermişsin diye kabul ediyor. Ve onu ne yapacak? Dünyada da verecek, ahirette de verecek. Her cuma hutbelerde ne okunuyor? İnnallâhe emru bil adli vel ihsani vel ihsan ve itâ izil kurba. Yakınlarına da vermeyi Allah emrediyor. Senin etrafında muhtaçlar varsa, senin de imkanın varsa, mümkün mertebe demek ki ne yapmak lazım? Gözetmek lazım, kollamak lazım. İşte bunu yapmıyorlar buyuruyor Mevla. Eğer Türkiye'de de, dünya için dünyaya da geleceğim. Eğer bir zenginle fakir arasında uçurum varsa, sadece bak zekatlar tam verirse bu uçurum kalkar biliyor musun? Yani muhtaç adam, zaten onun dedik ya az önce, ihtiyacı belli. Karnını doyursa, giyecek giysisi olsa, çocuğunu okutabilse tamam yani. Ama bunda zorlanıyorsa, bunda bile asgari yaşam şartlarında bile zorlananlar varsa burada işte bu ayete giriyorlar. O zenginler Allah'ın kendilerine servet verdiği kimseler ne yapmıyorlar? Onların haklarını vermiyorlar. Allah bundan gafil kimse zannetmesin. Evet. Şimdi bunu söyledikten sonra şimdi yani açlıktan ölen var mı? Tabii ki var. Şimdi şöyle düşün. Mevla her şeyi yaratmış. Herkese yetecek kadar rızkı yaratmış. Bunu bir kenara koyalım. Herkese yetecek kadar havayı da yaratmış mı Mevla? Yaratmış. Sen orada hava alıyor musun? İstediğin kadar hava alabiliyorsun. Havasızlıktan ölmek var mı? Yok. Ancak bir zalim bir canlının, insan olsun hayvan olsun, hava almasına engel olursa ne olur? Ölür. Boğazına sarıldı veya onu yastığı üzerine kapadı veya neyse balığı da denizden çıkardığı zaman, çünkü onun solungaçı, onun havası hep denizden, yani bir zalim onun hava almasına engel olursa ne olur? Ölür. Şimdi onun ölmesi nedendir? Hava Mevla'nın yarattığı taksimatın eksikliğinden değil ki. Bir zalim ne yapıyor? O havayı engelliyor. Bundan dolayı. Bunun gibi Allah-u Teala herkese yetecek rızkı yaratmıştır. Ama işte o servet sahibi, o zenginler, küresel çete ne yapıyor? Malı, mülkü, madenleri, enerjileri tek elde toplayıp sömürürse, hakkını vermezse, zulmederse o zaman ne oluyor? Ölümler olursa Allah'ın Razzak ismine aykırı değil ki. Allah yaratmış.
bu kadar nimetler, rızıklar yaratmış. Şimdi Gazze'yi düşün. Gazze'de açlık var mı? Var. Susuzluk, yokluk var mı? Var. Peki yardım ediyor musun? Ediyorsun. Yardımlar ediliyor. Zekatlar veriliyor. İnfaklar yapılıyor. Koliler, tırlar gönderiliyor. Ama o tırları oraya sokmayan zalimler var. Şimdi suçlu kim? O tırları sokmayan zalimler. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu biliyor musun? Şöyle bir hadis-i şerif var. Hem de Buhari'de ve Müslim'de geçiyor. Bir kadının bir kediyi hapsedip açlıktan ölmesine sebep olduğu için o kadının cehennemlik olduğunu söylüyor. Bak kedi açlıktan ölmüş mü? Ölmüş. Peki Mevla Razzak mı? Evet. Mevla rızka kefil mi? Evet. Allah onun rızkını yarattı. Ama o kadın o rızkın kediye ulaşmasına engel olunca kedin oldu, öldü. Bu Mevla'nın efendim rızık verici olmasına, o rızık verici olmadığı anlamına gelmez. Ya rızık verici olanın yarattığı rızkı efendim o canlıya gitmesine engel olan bir zalim olduğu için. İşte o kadın ne oldu? Suçlu. İşte o ne olacak? Bak cehennemde efendim olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Biz mesela Gine'ye gittik. Yine efendim Hayder'le bazı yerlere gittik. İşte Afrika'da olsun bir takım yerlerde medreseler açılıyor, camiler açılıyor. Orada da güzel hizmetler yürütülüyor. Ya Gine'ye gittik, o kadar fakirlik var. Gece gitmek zorunda olduğumuz yerler oldu. Saatlerce gidiyorsun, ışık yok, ışık. Işık yok derken yolda ışık yok değil ha. Binalarda ışık yok. Tek tük uzakta görüyoruz. Oradaki arkadaşlar ne diyorlar, rehberler? Orası kamu kuruluşu. Orası bir kamu kuruluşu artık neyse. Valilik midir? Efendim adliye binası mıdır? Neyse. Yoksa müthiş bir fakirlik var. Ve biz geldik, bizi askerler, efendim bir grup özel tim bizi götürüyor getiriyor. Dedik niye öyle yapıyorsunuz ya? Hayırdır? Ya burada çok fakirlik var, yabancılar da hani baskın yaparlar. He? Bir baskın yapsa adam belki ömür boyu efendim o gelen misafirlerin cebindeki dolarları alsa ömür boyu yiyecek. Öyle bir fakirlikleri var yani. Samimi söylüyorum, yürüyoruz topraklarda, ayaklarımız var ya, o topraktan sapsarı oluyor ayakkabılar. Orası elmas ve altın madeni, altı maden. Allah öyle bir zenginlik vermiş. Ama Fransa geliyor, bütün madenleri alıyor, gemilere yüklüyor, çekiyor gidiyor. Onlara da hiçbir şey vermiyor. He? Madem sen alıyorsun, işletiyorsun, oradaki orada orayı da güçlendirsene, oranın halkına versene. Allah taksimatı yapmış, rızkı yaratmış. He, bu kadar madenleri Mevla halk etmiş ama birileri ne yapıyor? Allah'ın yarattığı rızkı taksimine engel oluyor. Anlaşıldı mı? Evet, açlıktan ölen var mı? Var. Ama niçin? Bir takım zalimlerin, küresel çetenin, sömüren bir takım küresel güçlerin sebebiyle açlıktan ölümler varsa, yokluklar varsa, fakirlik varsa... İşte bunlardan sebep. Bunu da demek ki böyle anlamak lazım kıymetli kardeşlerim. Çünkü İslam yani mükemmel bir din. Her yönüyle Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri açıklamalarını yapmış, beyanlarını yapmış, emirlerini, nehilerini beyan etmiş. Ve bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Yani senin emrin altındaki kölelere bile zulmetmene müsaade etmiyor, eziyet edemezsin diyor. Ve buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onlar sizin kardeşlerinizdir. Onlara kendi giydiğinizden giydirin, kendi yediğinizden yedirin. Köleye bile. He? Hangi patron bunu yapıyor? Giydiğinden giydirecek, yediğinden yedirecek. Onun için kıymetli kardeşlerim, bu meseleyi de hani وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا, rızık yeryüzünde depreşen bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. Evet, altıncı farz, Allah rızka kefildir. Buna iman ediyoruz ama demek ki bu ayrıntıları, detayları da bilmek lazım kıymetli kardeşlerim. Evet, dedik ya, bir takım imtihan sebebiyle de bazı sıkıntılar olabilir mi? Olabilir. Mevla onları da beyan etmiştir. Ve bakın ne buyurdu Esselamübillah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Elbette muhakkak ne yapacağız? İmtihan edeceğiz. Neyle? Bir şeyin, bir şeyle. Allah'ın şeyleri çok. مِنَ الْخَوْفِ.
korkuyla. Velcu' açlıkla. Açlıkla da Mevla imtihan edebilir. Ve naksın minel enval. Mallarınızdan noksanlaştırmakla. Vel enfüs ve semerat. Canlardan ve meyvelerden, çocuklarınızdan almakla. Ne yapabilir? Mevla imtihan eder diyor. Ve beşir-i sabirin. Sabredenlere, sabredenleri müjdele buyuruyor. Evet. Demek ki kıymetli kardeşlerim, bir imtihan sebebi olarak da demek ki maişet sıkıntısı çekilebilir. Bir de Allah'ın emirlerine riayet edilmezse böyle bir cezada var mı? Var. Ne buyurdu Mevla? Taha suresi 124. ayet-i kerimede ve men a'rada an zikri. Her kim benim zikrimden yüz çevirirse, her kim beni unutursa, benim dinimi, emirlerimi, nehilerimi unutursa ne olur? Fe inne lehu ma'işeten danke, ona dar bir geçim vardır diyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Şimdi burada güneş herkesi aydınlatıyor ama sen perdeni çekersen güneşten istifade edemezsin. Güneş herkesi aydınlatıyor ama suç işler kodese düşersen o güneşten istifade edemiyorsun. Suç güneşin değil, senindir, sen suçlusun. Allah rızkı yaratmıştır ama sen onu yaratanı unutuyorsun. Allah da sana unutma muamelesi yapıyor. Fe inne lehu ma'işeten danke, ve dar bir geçim vardır buyuruyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Kazancın bol olabilir, imkanların geniş olabilir ama sıkıntıların varsa, bereketin yoksa, geçim darlığı çekiyorsan, bu kadar bolluk içinde yokluk yaşıyorsan döneceksin, yaşantına bakacaksın. Allah'ı unutmayacağız. Alışveriş yaparken de, sosyal ilişkilerimizde de, her yerde, her zaman, her şekilde Allah'ın emrini unutmayacağız. Böyle olursak ne olur o zaman Hoca Efendi? Başka bir ayet. Şimdi genel olarak Allah rızka kefil ama bazı şeyler demek istisnai olarak senin rızkını daraltabiliyor, senin rızkını bollaştırabiliyor. Bakın Mevla Talak suresinde 2. 3. ayetlerde ne buyurdu Estağfirullah? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ. Her kim Allah'tan, Allah'ın haramlarından sakınırsa ne olur? يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah Teala ona her darlıktan bir çıkış kapısı açar. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْفُ لَا يَحْتَسِبْ. Ummadığı taraftan rızıklandırır. Bak görüyor musun? Böyle de bir demek yine var. Garanti var ha. Ya takva olursan, İslam'ı yaşarsan, biz Allah'ın emirlerini yerine getirirsek Allah ayağımızı çamura bile değdirmez. Kuşları nasıl? Kuş de yeni doğmuş daha. Efendim yuvasında annesi ne yapıyor? Gidiyor, rızık buluyor, geliyor gagasıyla ağzına yediriyor. Eğer takva olursan Allah böyle bakar. Ve talebe kardeşlerimiz varsa, onlara çok daha özel bir muamele var. Allah için ilim talep edenlere çok özel bir muamele var ve Mevla orada ne buyuruyor biliyor musun? Men talebel ilme lillahi tekeffelallahu rizkahu min haythu la yahtesib. Her kim Allah için ilim talep ederse Allah onun rızkına kefildir. Min haythu la yahtesib, ummadığı taraftan. Onun için talebe kardeşlerim, ilim ehli, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, sen işine bak. Allah bu konuda özel, bak bütün canlılar rızkına kefil ama ilim talep edenin rızkına ayrıyeten hususi olarak bir kefalet daha var. Ve bunu çok yaşadık. Çok kardeşlerimizden de tecrübeyle sabit. Ve Kur'an-ı Kerim'de Mevla Meryem validemizden bahsediyor. Annesi, Hanne validemiz. İfkalet imretu İmran. Ne buyurdu? İmran'ın hanımı, Hanne validemiz diyor ki, Rabbi inni nezertu leke ma fi batni. Ya Rabbi, karnımda taşıdığım, daha henüz hamileyken bile, karnımda taşıdığım çocuğu sana adıyorum ya Rabbi. Muharraran, sadece sana mahsus olmak üzere, sadece senin dinine hizmet etmek üzere adıyorum ya Rabbi. Fetekabbel minni, benden kabul et diyor. Ne oldu sonra? Bak nasıl bir anne. Daha karnındayken çocuğunu Allah'a adadı. Doğduğunda ne yaptı? Götürdü Beyt-i Makdis'e. Oradaki görevlilere teslim etti. Annesi şöyle düşünmüyor mu acaba? Ya bu çocuğun geleceği ne olacak ya? Bu çocuk nerede okuyacak?
He, bu çocuğun efendim istikbali, bu çocuğun tahsili, ne yiyecek, ne içecek, bu kız çocuğu ayakları üzerinde durması için yani hiç mi düşünmüyor bu anne? Sen anne baba olarak evladını düşünüyorsun da Allah için adadığın o yavruya Allah bakmaz mı zannediyorsun? Onun için bak ne yaptı Mevla? Ve keffeleha Zekeriya. Zekeriya Aleyhisselam'ı ne yaptı ona? Kefil etti. Zekeriya Aleyhisselam devrinin en büyük alimi, en şerefli, en kıymetli insanı. Allah o insanı ona kefil ediyor. Ona da muhtaç bırakmıyor. Gene kendi ne yapıyor? Rızkını veriyor. Mevla ne buyurdu bak Kur'an-ı Kerim'de? Kullemâ dekhal aleyha Zekeriyel mihrab. Zekeriya Aleyhisselam ne zaman mihraba girse, yani Meryem validemiz için hazırlanmış özel yere girse, ona bir şey getirecek yesin için diye. Ve cedain deherişka. Orada rızık buluyor. Yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi. Şaşırıyor. Kale dedi ya Meryem'u enna leki hala. Bunlar nereden er Meryem? Ey Meryem bunları kim getiriyor? Benden başka giren yok. Herkesin girmesi yasak ama ben burada bunları görüyorum. Nereden? Kalet hüve min indillah. O rızık Allah'tan. Onun için kıymetli kardeşlerim, bir tane evladını Allah için ata. Bir tane evladını medreseye ver. Hoca olsun, ilim sahibi olsun, alim olsun, Allah'ın dinine hizmet etsin, Allah'a adanmış olsun. Korkma, kendi de doyar, seni de doyurur. Meryem validemizi aç bırakmayan, Zekeriya Aleyhisselam'ı şaşırtacak rızkı veren Allah, kendi için adadığın evladını asla aç bırakmayacak. Evet kıymetli kardeşlerim, bu kadarla iktifa edelim. Rabbim Celle Celaluhu nasıl iman etmemiz gerekiyorsa o şekilde iman nasip eylesin. İstikamet üzere cümlemizi daim eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.

Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Dilimde dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Vefasız dost için yanma bu kadar. Nankörlük beşerin hamurunda var. Gördüğün yarayı sen yine de sar. Kullar bilmese de Mevla bilir ya. Yanılıp karşılık bekleme kuldan. Ola ki kıl vermez verdiğin çuldan. Saldığın selamı çevirme yoldan. Kullar almasa da Mevla alır ya. Gönüller sarrafı, neyler parayı? Bilir ki sahtedir dünya sarayı. Yoksulun bağrında bin bir yarayı, kullar sarmasa da Mevla sarar ya. Gösteriş düşkünü, süzme cehalet. İslam'ı etse de servete alet. Üzülme, bu rüya postunu elbet. Kullar görmese de Mevla görür ya. El etek öperek susan dillere, rüşvet kapısında bükük bellere, zulmü alkışlayan gizli ellere, kullar yetmese de Mevla yeter ya. Benlik sevdasıyla kalem tutana, Allah'ın hükmüne hüküm katana, İşret sofrasında makam satana, kullar sormasa da Mevla sorar ya. Öfkeye kapılma, sözü hoş eyle. Kur'an'da Allah'ın buyruğu böyle. Amaç ibadetse sakince söyle. Kullar duymasa da Mevla duyar ya. Sen bozmadıkça niyetlerini, uzatmaz kalbine şeytan elini. Temiz alnındaki ter bedelini, kullar vermese de Mevla verir ya. Bir yudumluk hazdır çöldeki testi. Kaptırma şu dünya çarkına postu. Kim demiş ki olmaz doğrunun dostu? Kullar olmasa da Mevla olur ya.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: İbadetleri zamanında yapabilmek, Yüce Allah'ın kuluna özel yardım ettiğinin bir alametidir. Ali bin Sel İsfahani Hazretleri. Kuddüse sırruhu.

Ateşinde üşüdüm bir meçhul adamın. Keramet gösterip halka, suya seccade salmışsın. Yakasın Rumeli'nin desti takva ile almışsın. Süleyman Çelebi. Ortaköy Camii'nin önündeyim. Yatsı namazını kılanlar birer ikişer ayrılıyor. Tarihi caminin imanla yıkanmış hariminden. İstanbul'un en zarif, güzel poz veren camilerinden birisi bu. Namaza durduğunuzda kendinizi denizin ortasına seccade sermiş gibi hissedersiniz. Her secdede Yaradan'a bir nebze daha yaklaştığınızı düşünür ve derin bir haz duyarsınız burada kıldığınız namazlardan. Randevu saatime erken gelmiştim. Alacakaranlıkta denizin kenarında yürüyorum. Denizin dalgaları bana doğru koşarken birden vazgeçip geri çekiliyorlar. Uzun zaman mevsim normallerinin üzerindeki havalar konuşuldu İstanbul'da. Aralık ayının ilk günleri olmasına rağmen İstanbul'da hala ceketle dolaşıyoruz. Bugün ayrı bir soğuk var her nedense. Denizin rüzgarı havadaki soğuğun iliklerime nüfuz etmesine kararlı gibi. Paltomu almadığıma pişman olmaya başladım. Bir hayli üşüdüğümü fark ettim. Uzakta bir ateş gözüme ilişti. Ateşin başında bir adam duruyor. Bir tenekenin içine 3-5 tahta parçasını tutuşturmuş, alevinde ısınmaya çalışan adamın yanında buluyorum kendimi. Ateşinde ben de ısınabilir miyim sataşmama? Buyur diyor adam. Sırtım buz kesse de durum fena değil. Çıtır çıtır yanıyordu tahtalar. Adamın soğuğa aldırmayan tavrı, sırtındaki kalın meşin ceketinden mi, yoksa yıllardır karşılaştığı bu çetin şartlardan kalınlaşan derisinden mi kaynaklanıyordu bilemedim. Gömleğinin durumunu görünce hakkında çok az bir fikir sahibi olduğum bu yaşlı adam karşısında içimde bir acı duydum. Nerelisiniz dedim. Manisalıyım diyen Türkçesi beni çok şaşırttı. Sokağın dilini değil bir anne sütünü emdiği besbelliydi. Ne iş yaparsınız? Az ilerideki el arabasını işaret etti. Arabadaki kirli kanaviçe çuvalın içinde kullanılmış kağıtlar ve ezilmiş meşrubat kutucukları görünüyordu. Tıka basa yenilmiş bir yemek sonrası keyif meşrubatlarının atık kutuları, belki sevgiliye karalanmış birkaç satırlık kağıt parçaları, fotoğraflarına bakıldıktan sonra fırlatılıp atılmış gazete müsveddeleri eski bir çuvalın içinde bu adamın rızkına dönüşmek üzere sırasını bekliyordu. Dolusu kaç para eder bu çuvalın? 7-8 lira. Her gün dolar mı çuval? 2-3 günde bir. Nerede satıyorsun bunları? Eminönü'nde bir hurdacı var. Ona veririm. Bak buradakiler beni tanır, benden para almazlar. Nakliye gidenin yok yani. Yok yok. Çuvalla nasıl çoluk çocuk geçindiriyorsun? Yalnız birisiyim ben. Nerede oturuyorsun? Ortaköy'ün bütün kuytu mekanları benimdir. Daha çok da inşaatlarda yatarım. Geceleri üşümüyor musun? Başka çarem yok. Belediye sana sahip çıkmıyor mu? 60 yaşından sonra Kayış Dağı'ndaki yaşlılar evini alıyorlar. Kaç yaşındasınız? 57. Sert geçen kış gecelerinde, karlı fırtınalı günlerde ne yaparsın? O günlerde televizyonlardan izlemişsindir. Belediyeler hepimizi toplar. Önce bir spor salonunu alırlar. Şiddetli soğuklar geçince de yeniden kapının önüne bırakırlar. Senin anlayacağın biz sokakların müdavimiyiz. Yaz kış bu sokakların koynunda yatar kalkarız. Şu az ileride belediyenin aşevi var. Akşamları bedava yemek verirler. Onunla da karnımızı doyururuz. Yalnızım dedin de çocukların yok mu? Her soruya binlerce kez muhatap olmuş gibi düşünmeden cevap veren bu gizemli adam şimdi biraz durakladı. Tenekenin içine birkaç parça daha ilave etti. Sanki hayallerini alevlerde kül etmek istiyordu. Bir tane kızım var, evli. Sana bakmıyor mu? El evinde kendi zor sığıyor.
Bir de ben yük olmak istemem. Huzurunu kaçırmayayım diye onu görmeye bile hiç gitmem. Sohbet koyulaşınca her şeyi unutmuştum. Erken geldiğim randevu saati bile geçmişti. Vedalaşıp ayrılmama rağmen ben hala oradayım. Bir tenekenin içerisinde tutuşturduğu 3-5 tahta parçasıyla ısınmaya çalışan yalnız adamın yanında. Hala onunla beraber ısınmaya çalışıyorum. Düşündükçe üşüyorum bu kış. Markalı gömleklerim, kravatlarım, takım elbiselerim ve istediğimde giyebildiğim paltom, ısınmaya elverişli evim, ailem, iş arkadaşlarım var. Ve ben Ortaköy'de üşümeye devam ediyorum. Sokakların müdavimi o adamı düşünüyorum günde kaç kere. Acıların savurduğu bu insanın biricik kızına karşı duyduğu baba şefkati rikkatime dokunuyor. Sımsıcak bir sedirde torunlarının arasında mutlu bir hayat bu adamın da hakkı değil mi? Soğuk geceleri karanlık bir yorgan gibi üzerine örten bu zavallı insan sabahları nerede kahvaltı yapar, nerede tıraşını olur, nerede banyo yapar ve çamaşırlarını nerede yıkar? Sokakların müdavimi bu insanlar hayatı bir yük gibi sırtlarında taşıyorlar. Pek çok sosyal yaralarımız var. Durmadan kanıyor bu yaralar. Sosyal bünyemiz kan kaybediyor. Sokakların sahipsiz sakinleri de bu yaralardan sadece birisi. Türkiye'de yaklaşık 40 bin insan sokaklarda yaşıyor. Bunun böyle gideceğini mi sanıyoruz? Sokaktaki insanlara bir şefkat projesi geliştiremez miyiz? Yuvasız kuşlara bile vakıflar kuran ecdadın evlatları olarak bunları başarmak çok mu zor? Kainatın dengesi bozulduğunda yer sarsılıyor, titriyor. Zaman zaman gökyüzünden inen rahmet damlaları gözyaşlarına inat sele dönüşüp temizlemeye çalışıyor bütün kirleri. Bu sessiz ve sakin yığınların bedduaları karşısında sarsılmadan, yıkılmadan durabilmek mümkün müdür? Bir aile kültürümüz vardı bizim. Nur yüzlü dedelerimiz, ninelerimiz, siyanet meleği gibi otururlardı sedirin baş köşesinde. Gelinler, kızlar dolanırdı evin içinde. Torunlar koşuşurdu. Mimarimize bile yansımıştı aile kültürümüz. Yarı müstakil, yarı iç içe evlerimiz vardı. Evlerimizin, sokaklarımızın, şehirlerimizin ruhu vardı. Çıkmaz sokaklarda kaybolmuş birinin rastgele çaldığında açılan kapılar, kapıların eşiğinde duran mütebessim çehreler ve yudumlamak için size sunulan bir bardak suyumuz vardı. Bu çıkmaz sokaklardan bile yükselen bir ruh vardı. Cumbalar o kültürün en canlı parçasıydı. Türkiye büyük düşünmek zorundadır. Güç ve adalet devletlerin bekası için vazgeçilmezleridir. Zulüm sarsar adalet mülkünün temelini. Bu temel bu sarsıntılara ne kadar dayanabilir bilemiyorum. Sarsıntıları durdurabilmek zor ama imkansız değil. Ortaköy bu gece çok soğuk. Boğazın dalgaları şiddetini gittikçe arttırıyor. Biraz ödünç ısınayım dedim fakat bin beter dondum boğazın serinliğinde. İçimizi ısıtacak güzelliklere ne kadar da ihtiyacımız var. Bu kış böyle giderse bahara daha çok var. Ama bir tesellim var. Gecenin en karanlık anı sabahın en yakın olduğu andır.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrı.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Rabbim, senin yardımını diliyor ve sana tevekkül ediyorum. Ne olur ne dünya ne de ahiret meselelerinde beni çaresizliğimle baş başa bırakma. Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim Rabbi. İşte kulluğumla kapına geldim ve huzurundayım. Ey günahkar kullarını affeden Rabbim. Kendine yazık etmiş biri olarak kapının tokmağına dokunuyorum. Ey zalimlerin bile rahmetini umduğu Rabbim. Çok cürümler işledim. Ama yüce divanında diz kırıp boyun büküyor, senden affımı umuyorum. Yüce Mevlam, merhametini esirgeme ne olur. Ben günahkarım, sense bağışlayansın. Günahkar kulları senden başka kim bağışlayabilir? Bu kulunu da bağışla, ey merhameti sonsuz, ey yardım edenlerin en hayırlısı Rabbim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parki ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz. Burası

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bildiğini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O kainatın gerçek hükümdarı, Melik'tir. Bütün eksikliklerden uzak ve yüce, Kuddüs'tür. Kusurlardan münezzeh, yaratıklarına esenlik veren Selam'dır. Güvenlik veren Mü'mindir. Her şeyin üzerinde gözetip kollayan Müheymin'dir. Üstün kudret sahibi, mutlak galip, azizdir. Büyükler büyüğü, mütekebbirdir. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ve tenzih eder. Ey gökleri ve yeri bir örneği olmadan yaratan, ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, senden cenneti istiyor ve cehennemden de sana sığınırım. Amin. Velhamdülillah.

nefes ve göçer gideriz. Bazılarının nasibi bir nefes, bazılarının daha fazla. Hayatın içinde hayatı anlamaya çalışır insan. Bazen naz ve niyaz içinde gider. Öğrenir hayatın gayesini. Anlar ki yoktur ondan başka dostu, yoktur ondan başka yakını, yaranı. Anlar ki sayılıdır nefesleri. Anlar ki nasip nedir gelmek, nasip nedir gitmek. Yaşamak onunla olunca güzeldir. Onun adına olunca hep güzeldir. Yaşamak nedir ki? Sadece nefes almak mıdır? Yaşamak gelip gitmek midir? Yolun sonuna gelince durmak mıdır? Sanılmasın kolaydır diye nefes almak, nefes vermek. Yaşamak kolaydır diye sanılmasın. Bir nefes için Kafkasya'dan bir rüzgar kopar gelir. Bir burnun, bir dudağın ve bir ağzın önünde durur. Alıp da içine çeksin diye. Yok yok, kolay değildir yaşamak. Kolay değildir insanı yaşatmak. Ayağının altına titremeyen, sallanmayan bir zemini koymak kolay değildir. Kolay değildir her sabah şaşmaz ve dakik ölçüler içerisinde güneşi getirmek gözlerinin önüne. Kolay değildir mevsimleri getirmek, mevsimler dolusu rızıkları önüne sermek. Bir büyük sofra hazırlamak, göze ayrı, kulağa ayrı, buruna ayrı, mideye ayrı, ayağa ayrı, saça, başa ayrı. Her şeye, neyi yaratmışsa her şeye, her birine ayrı bir sofra sermek. İhtiyacını gidermek, memnun ve müteşekkir olarak o misafiri ağırlamak. O sofrada baş köşeye oturtmak. Her şeyi istifadesine vermek kolay değildir. Bütün gözünün iliştiği eşyayı, kainatı ve içindekileri bir insanın emrine vermek, ihtiyacına koşturmak, arzularının önüne koymak kolay değildir. Allah için kolaydır, kolaydır onun emriyle, her şeyin bir kün emriyle olması. Farkına vardığında bir gün insan, gözleri tomurcuklanır. Sayamadığı bu nimetlerin karşısında bir gözyaşı seline kapılır. Hıçkırığa tutulur. Kalıverir orada, olduğu yerde. Bir namazda, bir secdede. Uzatır Sübhane Rabbiyel alalarını 3, 5, 7. Alamaz başını secdeden, Rahman olan Rabbi ile konuşmaktan. Şaşkındır, hayrettedir. Hiçbir şey kendisinin değildir. Bilir, hisseder, görür. Ve der ki, ben bittim ya Rab. İşte tam burasıdır. Tam her şeyin koptuğu ve bittiği yer burasıdır. Bittim dediği yerde insanın, yettim diye yardım gelir. Yetişir yaratandan. Gözyaşlarına cevap gecikmez. Anlar hayatın gayesini insan. Rabbi ona ne kadar yakındır. Anlar o an. Ondan habersiz yaşamıştır. Hicap içindedir. Utanır, sıkılır. Hangi kapıları çalmıştır? Kimlerle neler konuşmuştur? Şöyle bir geçirir gözünün önünden de utanır, sıkılır. Konuşması gerekenle, kapısını çalmasını gerekenle konuşamadığı, huzuru

Onunla çıkamadığı, onunla konuşmakta geç kaldığı için af diler. Özür diler Rabbinden. Derler ki, bir gün Hazreti Musa aleyhisselam Rabbimize şöyle bir duada bulunur. Ya Rab, sana yakın olmak istiyorum. Sana yakın olmak için ne yapmam gerekir? Rabbimiz buyurur ki, bana yakın olmak için bende olmayan bir şeyle gelmen lazım. Nedir ya Rabbi deyince Hazreti Musa aleyhisselam, Rabbimiz zillet der. Yani aç ve fakir içinde, aziz olan Allah'ın karşısında bir su damlasından yaratılmış olan hakir halini, Rabbinin yarattığı her şeye muhtaç oluşunu, güneşi olmasa göremeyeceğini, rüzgarı ve havası olmasa bir nefes alamayacağını, ayaklarının altındaki zemin sekinet ve sükunet içinde tutulmasa yürüyemeyeceğini, ellerine dokunma duygusu verilmese tutamayacağını, tartamayacağını, yoklayamayacağını, eşyanın ne olduğunu ayırt edemeyeceğini, aklına, hafızasına hatırlanma bilgisi verilmese, anma duygusu getirilmese kalbine, yüzlerce, binlerce duygu takılmasa latifelerine, yaşayamayacağını, sadece bir midesinin ihtiyacı ve duası için, Rabbimizin ona sayılamayacak kadar çok nimetlerle cevap verdiğini bir düşünse insan, alnı secdeden kalkmaz. Ve işte insan, bütün bu nimetlere karşı bir küçük şükür ve teşekkürle, hamd borcunu yerine getiremeyeceğini anlamasıyla ancak insan olur. Boynunu büker, Rabbinin huzurunda haddini ve yerini bilir. Bunun dışındaki her kıpırdanış, Rahmani yoldan uzaklaştırır, şeytani ve nefsani yollara sokar insanı. Aczin ve fakrın olgunlaştırdığı bir kul olalım. Bir kul olup Rabbimizin huzuruna varalım. Dergahında pişip hamlıktan kurtulalım. Allah, Rabbim Allah, Rabbim Allah. Dilden değil, gönülden öteye bir duyguyla diyelim de, hücre hücre söyleyelim de rahatlayalım. Yıllar süren bu hasreti bir kelimede dindirelim. Duyuralım sesimizi, yaşadığımızı haykıralım. Varlığın ve kainatın nefesini, varlığın ve kainatın sahibine hayran bir sesle ve iştiyakla, Allah, Rabbim diyerek duyuralım. Korkulardan kurtulalım. Ümidine sarılalım. Dua musluğuna yapışalım. Huzurunda, zillet içinde. Ey azizlerin azizi olan Allah'ım! Kapına geldik. Divanına durduk. Huzurunda, hakir ve fakir bir kul olduğumuzu bildik. Affeyle, mağfiret eyle. Seni uzaklarda aradık. Seni yanlış yerlerde aradık. Nefsim girdi araya. Araya girenleri çıkaramadım. Çok uzaklarda kaldım. Uzaklarda kaldığım yıllar için senden af diliyorum ya Rabbi. Dönüşümüz sanadır. Dönüşümüzü mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Niyetlerimizle beraber amellerimizi kabul eyle. Resul-ü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine kabul eyle ya Rab. Bizden önce gidenlere, bu yoldan geçenlere, ahirette çoktan yer bulanlara, ahbaplara, kardeşlere, evlatlara,
selam ve rahmet duaları olsun. Allah'ım, yolculuğa çıkmadan önce ağırlıklarımızı dünyada bırakmayı, günahlarımızdan arınmayı, bunları yük olarak taşımayı değil, burada bırakmayı nasip eyle. Kurtar bizi hayatın günah yüklerinden. Geride kalsın hepsi. Huzuruna arınmış, yıkanmış, temizlenmiş ve affedilmiş olarak gelelim ya Rab. Ne olur. Dil senin, dudak senin, söyleten sen, dilimden dökülen sözlere anlam ve hayat veren de sensin. Her şey senden, yanlışlar varsa bizden, bizim acizliğimizden. Sübhansın, her türlü kusurdan münezzehsin. Sensiz olmuyor ya Rab, sensiz yaşanmıyor ya Rab. Yaşamıyor gibi yaşamak, yaşamak değilmiş. Anladım ya Rab. Hayatı, hayatının sahibiyle yaşamamak, hayatı zehir ediyor ya Rab. Sensiz yaşayamadığımız her sabah için ah ediyor. Hayatımıza anlam kattığın her sabah için hamd ediyoruz ki bize bu anlamlı sabahı da nasip ettin. Sana hamdü senalar olsun ya Rab. Hamdü senalar. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, dünyamı ıslah buyur. Ahiretimi de ıslah eyle. Hayatı her türlü hayra vesile kıl. Ölümü de her türlü şerden kurtulup rahata ermeye vesile eyle. Allah'ım, beni yücelt, eksiğimi gediğimi gider, bana rızık ihsan et, beni salih amellere ve güzel ahlaka ilet. Salih amellere ancak sen ulaştırır, kötülüklerden de ancak sen korursun. Allah'ım, bilerek veya bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. Düşmanlarımın tuzaklarını boz. Aleyhime komplo kurmalarına imkan verme. Hidayet yolunu bana asan eyle. Hukukuma tecavüz edene karşı bana yardım eyle. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

Radyo Nida. Radyo Nida. Radyomuzu sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Instagram Radyo Nida. Facebook Bursa Radyo Nida. Radyo Nida. Radyo Nida.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhametlilerin en merhametlisi, ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, senden dünya ve ahirette afiyet istiyorum. Her türlü şeri de benden uzaklaştırmanı diliyorum. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, kabir azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, gücümün zayıflığını, çaresizliğimi ve insanlarca önemsenmeyişimi sana şikayet ediyorum. Allah'ım, hatalarımı yıka ve kalbimi günahlardan, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır. Amin. Velhamdülillah.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an

Bazen umut olur, çare olur. Bazen de yüreklere şefkat olur. Yüreklere şefkat olur. Radyo Nida. Radyo Nida.

Yesrib'in Medine-i Münevvere olmasına çok var. Daha çok var Veda tepelerinden ayın doğmasına. Bir dağın Uhud adını almasına, Yesrib'in hicret yurdu olmasına çok var. Tüban isminde bir hükümdar Yesrib'e saldırı için ordusunu durdurur. Yanında bulunan ehli kitap, "Ey hükümdar," der, "yalvarırız dur. Çünkü burası son peygamberin hicret yurdudur. Bir de bize izin ver, onu bekleyelim." Ehli kitaptan bu 400 alim Yesrib'de kalır. Hükümdar onlara evler yaptırır. Bir ev daha eklenir evlerin ortasına. Hükümdarın gözleri nemli ve alevlidir. Bu ev, der, hicret edecek peygamberin evidir. Ve bir mektup Tüban'dan son peygambere. "Ben Hazreti Ahmet'in gönderileceğine inanıyorum. Eğer ömrüm onun ömrünü yakalarsa, onun uğrunda savaşır, kalbindeki kederi dağıtırım." Bir mektup saklanır çölde. Altın mühürle mühürlenmiş, kem göz görmemiş, el değmemiş. Sır gibi saklanır 7 asır. Bir mektup, bir ev. Uhud adında bir dağ, Yesrib adında diyar bekliyorlar.

7 asır sonra Darünnedve'de, yeryüzünün en karanlık evinde, içeride küfür, içeride nefret, içeride şeytan ve dilekleri, dışarıda iman, dışarıda selamet, dışarıda hafaza melekleri. Şeytan ne ciddi bir ihtiyar, ölümüne konuşuyorlar, ölümünü konuşuyorlar. İlk söz alan Ebu'l-Bahteri bin Hişam. Onu demir bir kafese kilitleyin ve ölümünü bekleyin. Son söz alan Ebu Cehil bin Hişam. Her kabileden bir yiğit keskin bir kılıç alsın, aynı anda saldırsın. Ebu Cehil'in bu fikri son karar. Mekkeli müşrikler ve Necid'li ihtiyar bekliyorlar. Bekliyorlar. Nursuz, onursuz yüzler, kılıçları kınında, nur saçan bir evin yakınında. Mızraklarının ucuna dokunuyor ay, gözlerinde kin, sözlerinde alay. Bunlar zulmetin çocukları, bunlar şeytanın kulu gibiler. Nefes alıp veriyorlar ama toprağın üstünde ölü gibiler. Cehennem çukurundan çıkmışlar sanki, akıl yok, kalp yok, deli gibiler.

Ancak o bir peygamber. Göklerden haber, habersiz iner. Anlatır Cebrail olup biteni. Peygamber yatağında Hazreti Ali korkusuzca uzanır uykuya dalar. Başlarına toprak saçılmış adamlar göremediler aralarından çıkıp giden Nebi'yi. Gözlerine perde gibi inen sureyi duyamadılar. Yasin, hikmet dolu Kur'an hakkı için. Sen şüphesiz peygamberlerdensin. Doğru yol üzerindesin. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik. Onları kapattık. Artık göremezler. Uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Nur saçan bir ev, sevre doğru yürüyen yar, yatağında uyuyan haydar-ı kerrar bekliyorlar. Sevr mağarası hicretin çöle açılan kapısıydı. Geçince o kapıdan iki dost, mağaranın önünde birdenbire büyüyen bir ağaç kaldı geride. Ümmü Gaylan ağacı. Ağacın dalında yuva yapan iki dağ güvercini, bir örümcek ağı, Resulullah'ın muhafızları ve Kabe-i Muazzama, Mekke-i Mükerreme geride kaldı. Bir hafta süren hicret yolculuğu, bir hafta süren kum rüzgarları, kumları, yolları, dağları okşayan peygamber nazarları ve önce Harre mevkiinde yiğitler selamladı onu ve güneş selamladı. Seretan burcunda 23 derece ve 6 dakikada ve kamer selamladı. Esed burcunda 6 derece ve 35 dakikada. Sonra Kuba, ilk mescit ve ilk cuma. Günlerdir gözler yollarda, günlerdir ağızlarda yürekler. Onu sadece ensar mı bekler? Bir mektup, bir ev. Uhud adında bir dağ, Yesrib adında diyar. Bekliyorlar.

Vakit ikindi vakti. Yesrib'in gözü Veda tepelerinde. Önce bir sessizlik, sonra bir uğultu ve haykırışlar çınlıyor çölde. Çünkü sevgili görünüyor ufukta. Yesrib Medine-i Münevvere oluyor. Dolunay doğuyor Veda tepelerinden. Gül değil, canlar atılıyor yollara. İşte geliyor, Resulullah geliyor. Medine-i Münevvere ağlıyor, Medine-i Münevvere gülüyor. İşte Resulullah geliyor, ardından Ebu Bekir. İşte dost, işte yar. Ey rüzgar, al Resulullah'ın kokusunu Uhud'a götür. Bitsin hasreti Uhud'un. Ey ensar, ey şerefli insanlar, açın kasvanın yolunu. Nereye çökeceği ona bildirilmiştir. Yetmez mi size Resulullah'ın komşuluğu? Ey Eba Eyyubel Ensari, sevin. Kasvanın çöktüğü yere en yakın senin evin. Ama bilir misin, bu ev 7 asır önce yapılan 401. evdi. Bu ev zaten Resulullah'ın eviydi. Ey Eyüp Sultan, sevin. Sonunda geldi ev sahibin. Medine mesut, sevinçli Uhud. Ev şükrediyor kendi dilinde. Ve mektup şimdi sahibinin elinde. Ya Resulallah, 7 asır önceden seni bekleyen ev gibi kalplerimiz. Uhudumuz yok ama umudumuz var. Geleceksin değil mi? Bir de kardeşlerimiz var yeryüzünde. Her biri bir başka kapının eşiğinde. Ama değil mi ki bütün kapılar senin? Değil mi ki üzerlerinde gözlerin? Onlar hicret niyetiyle gezen bugünün muhacirleri. Gittikleri yerde ensardan kalma bir ruh var mı acaba? Anadolu'daki gibi ezanların okunmuyor oralarda. Adın yankılanmıyor semalarında. Belki bugün okunur diye tutuyorlar fecrin elinden. Onlara bir sabah vakti Hazreti Bilal'i gönderirsin değil mi? Gittikleri yer Medine-i Münevvere değil ama niyetleri ilahi rıza, hicretleri sana. Sana. Ya Resulallah, garip bir diyar, bir eş ve çocuklar bekliyorlar.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

Huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo Nida. Radyo.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr. Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında dolaşırken göz göze gelebilirsiniz. Bir vesileyle konuşabilirsiniz. Belki tanıyamayabilirsiniz. Ama asr-ı saadetten günümüze kadar gelen Ensar'ın kokusunu, peygamber sevgisiyle yanan yüreklerin torunlarına ulaşan kokusunu hissedebilirsiniz. Dilerseniz Huneyn'e gidelim. Fahri Kainat Efendimizin Ensar'a duyduğu sevgiyi öğrenelim. İşte Huneyn günü. Savaşın sonunda yüklü miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimeti en çok Ensar hak etmişti. Bu doğruydu. En çok Ensar liyakat göstermişti. Bu da doğruydu. Ama Allah Resulü'nün bir bildiği vardı. Allah Resulü Müslümanlığın kemaline güvenerek ganimetten Ensar'a pay vermemişti. Sa'd bin Übade Ensar adına Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Ensar'dan bazı kabileler sana karşı gönüllerinde kırgınlık duydular. Fahri Kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensar'dan bazıları Fahri Kainat'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Sa'd bin Übade Ensar'ı topladı. Resulullah geldi. Burada Ensar'ın dışında kim varsa ayrılsın buyurdu. Ensar damardaki kanın nasıl donduğunu artık anlayabiliyordu. Yüzünde kara bulutların gökyüzüne verdiği çehre gizliydi sultanın. Yağsaydı hüzün yağardı ve yağdı. Önce kelime-i şehadet, sonra Allah'a hamd ve konuşanların en güzeli hüzün peygamberi. Konuşma başladı. Ey Ensar topluluğu! Bugünden itibaren belki Müslüman olurlar diye kendilerine ganimet verdiğim için hakkımda söylediklerinizi duydum. Ey Ensar! Allah size imanı lütfetmedi mi? Sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları, peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı Ensardan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa, sizler de başka bir vadide toplansanız, ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim sırdaşımsınız. Herkes ganimet olarak aldıkları mallarıyla, koyun ve develeriyle yurtlarına dönerken, siz Allah Resulü ile dönmeye razı değil misiniz? Ensar, razıyız ya Resulallah dediler. Ama sevgili peygamberimiz yine mahzundu. Sözlerime karşılık olarak bana cevap veriniz buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri söz aldı. Ya Resulallah, biz zulmün içindeydik. Allah senin hatrına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık. Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığına çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz. Ya Resulallah, sen dilediğin gibi davran. Biz sana tabiiz. O an Ensar'ın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi. ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensar'ın hıçkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ey Muhammed, sen bize kovulmuş olarak gelmedin mi? Biz sana kucak açıp seni barındırmadık mı? Herkes seni yalanladığı halde biz seni doğrulamadık mı? Perişan bir haldeydin. Biz sana her şeyimizi seferber edip yardım etmedik mi? Böyle deseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ensar'ın cevap vermeye mecali kalmamıştı. Ağlamaktan ölecek gibiydiler. Efendimiz de onlarla birlikte ağladı. Bilmem ki Medine'ye dönene kadar kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar. Kaç kez hamd ettiler. Böyle biricik peygamberleri olduğu için. Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir. Şehirlerin kalbi. Tozuna toprağına canların feda olduğu şehir. Ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar. Hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri.
1: Sessizliğin içinden gelen bir ses, huzura açılan bir kapı, muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle, Nusret Sayan'ın sunumuyla, Gönül Dili.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.
5: Sessizliğin içinden gelen bir ses. Huzura açılan bir kapı. Muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle. Nusret Sayan'ın sunumuyla. Gönül Dili.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

İlahi, hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhaç ettim. Ben yoktum, var ettin. Varlığımdan haberdar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevdiremem. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yer dediklerini, yar et bize erdirdiklerini. Sevdin, Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de helat-i risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i Asfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatu selam, tahiyyat-ı ikram, her türlü ihtiram ona, âline, ashabına olsun ya Rab.

Evet sevgili dostlar, tekrar gönül dilinde Nusret Sayan kardeşinizle birliktesiniz inşallah. Şu an bizleri Güney Marmara bölgesinden ve internet üzerinden Türkiye'nin ve dünyanın değişik bölgelerinden bizi dinleyen, ayrıca şu anda araçlarında, evlerinde, hastanelerde, medrese Yusufiyelerde, her nerede bizi dinliyor iseniz hepinize şehri Bursa'dan, Evliyalar Diyarı'ndan selam, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Hepiniz gönül diline hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dostlar. Akşamınız hayırlı, bereketli olsun inşallah.

Malumunuz kardeşler, pazartesi günü inşallah Mevlid Kandili, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrif ettikleri yıldönümü inşallah. Şimdiden hepinizin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyoruz. Radyo kurucu ve çalışanları olarak Rabbim Resulullah Efendimizin doğumuyla tekrar Gazze'ye, Doğu Türkistan'a, Keşmir'e, Yemen'e, Arakan'a, Myanmar'a, Müslüman coğrafyasına huzur, barış, saadet gelmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz inşallah. Bizler de bu akşam nasip olursa aslı saadete, Efendimizin ilk doğum yılına doğru hep beraber bir yolculuk yapacağız dostlar inşallah.

Yar-ı sadık bilir halden, aşık dersini alır gülden, karşılıksız ta gönülden, sevenlere selam olsun. Yeşerip sevgi gülşeni, kuşatsın ruhu bedeni, bir gül için bindekini, sevenlere selam olsun. Madem ki aşk geldi cihana, aşksız hiçbir şeyin kıymeti yoksa her, önce aşk deyip sırrı sır etmeye geldim bu gece. Selamların en güzeli sana olsun. Sen ki alemler senin için var oldu. Sen ki baktığın gönüllerde nice irfan çiçekleri açtırdın. Nice kalpler senin aşkınla pırıldadı. Bakıyorum kalbime, gözlerimi kapatıyorum. Dönüyorum kalbime, karanlıklar var. Seni arıyorum. Seni arıyorum ışıl ışıl yüreğinde. Sana geldim. Senin nuruna pervane olmaya geldim. Senin onca ruhunun derinliklerinde kaybolmaya geldim. Oysa ben yanlışlıklarda, günahlarda, hatalarda kaybolmuştum. Kabul eder misin efendim? Bu gece sen de kaybolmaya geldim. Hep yüreğimden sana koştuğum zaman bir daha geri adım atmamak isterim. Hep sana doğru gelmek isterim ama dünya beni bırakmaz. Bu gece yalvarışlarımla sana gelip bir daha geri dönmeyi istemem. Sultan-ı Resul, Şah-ı Mübeccessin efendim, biçarelere devleti servetsin efendim, iman-ı ilahide sermavetsin efendim, sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize Sultan Müeyyessin efendim, sen anlatmak için değil efendim, seninle olabilmek için Radyo Nida'daki programlarımızda aşıklarla buluşmaya geldim. Seni anlatmak ne mümkün? Kimin haddine düşmüş, bize mi? Yok efendim, yok. Senin güzelinden söz edersem eğer, seni daha iyi anlayabilmek, belki sevgini daha çok katlaşması için, senin güzelliklerini kalbime daha güzel yerleştirebilmek için seni anlatmak için değil efendim. Seni anlatamam. Anlatmaya bile layık değilim. Seni yaşamak istiyorum efendim. Yudum yudum.

de, her şeyinde. Ey canlar canı Resul. Peygamber aşıkları, toplandınız mı yine? Geldiniz mi? Onu dinlemek için değil, onu yaşamak için toplandınız mı yine bu gece? Efendimizin doğduğu gece, gözlerinizi sadece namaz kılarken ve sadece Kur'an okurken açın olur mu? Bu gece dönün aleminize, namazlara koşarsınız, hani o namazlarınız var ya kıldığımız, ıslattığımız seccadelere. Bu bizi dinlemekten daha evladır. Bunu unutmayın kardeşlerim. Ama ve lakin olur ha, bu bizi dinlemek isterseniz bu gece sık sık ara verip namaz kılın olur.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Sessizliğin içinden gelen bir ses, huzura açılan bir kapı, muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle Nusret Sayan'ın sunumuyla Gönül Dili.

Resul-i Muhterem doğmuş. Doğarken ellerini göklere doğru kaldırıp bir şeyler konuşmaya başlamış. 15 asır evvel Amine Hatun annesi, dedesi Abdülmuttalib'e doğan çocuğun secdede olduğu halde doğdu. Sonra ellerini göklere kaldırarak bir şeyler söyledi dedi. Ümmeti dediği rivayet olundu. O doğdu. Arap kabilelerinde büyük kıtlık vardı dostlar. İnsan insanın etini yerdi o derece. Peygamberimizin doğduğu sene yağmurlar çoğaldı. Ot ve ekinler ulaştı. İran'da Kisra'nın köşkünden 14 şerefliye depremden dolayı sarsılıp yıkıldı. Ve İran'da 1000 seneden beri hiç sönmemiş olan ateşperestlerin ateşi söndü. Bu iki olay ruhbanlardan, kahinlerden sorumlu. Kahinler 14 şereflerin yıkılması, ateşin sönmesi, Pers ve Roma devletinin yıkılması son peygamberin doğmasına işarettir dediler. Doğduğu gece yer küresinin birçok ülkelerine gökten ateşler yağdı. Bununla da şeytanların, cinlerin göklere çıkma imkanlarına son verildi. Yüce Peygamberimizin 7. gününde dedesi Abdülmuttalip bir koçu akika kurbanı olarak vermişti. Şimdi zamanımıza kadar İslam ülkelerinde doğduğu geceyi ihya etmek üzere mevlid-i şerifler veriliyor değil mi? Ne güzel. Mevlidler ne güzel kardeşler. Gidelim, işrak edelim inşallah.

Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın doğum senesinde kıtlık her tarafı sarmış. Doğduğu seneye kıtlık senesi diye ad verilmişti. Çocukları emzirecek kadınlara vermek Kureyş'in adetindendi. Sadi kabilesinin hanımları süt çocukları almak üzere Mekke'ye gitmek istemişlerdi. Halime ve kocasının topal bir merkepleri vardı. Halime'nin de kucağında Dumret'i aldı. Küçük bir çocuğu vardı Halime ve Dumret'e. Ve kocası Haris ve topal bir merkep. Yollara revan oldular. Mekke'ye kadar gidemeyeceklerine inandılar. Çünkü merkepleri gidecek hali yoktu. Topaldı. Bu topal merkeple emzirciler yola çıkmaya tedbir alırken onlar ise ağlıyorlardı. Halime ve kocası Haris bu topal merkeple Mekke'ye gidemeyeceklerini, Halime ve Haris bir gece çocuklarını yanına alıp ağlamışlardı. Ama ne ağlama. Halime şiir olarak şöyle demişti: "Yavrum, yarın herkes Mekke'ye gider, çocuklarına gıdayı alır, kocalarına da mal alırlar. Ey çocuğum, fakir olduğumuz için burada kaldık. Topal merkeple gidemem. Bu sene kıtlıkta kaldık." Bunu söylemekle Haris ile ağlaşa uyumuşlardı. İkisi de uyumuşlar. Ve ansızın Halime bağırmış. "Haris, ne oldu sana?" diye sormuş. Halime, ey kocam rüyamda şunu gördüm. Biz Mekke'ye gittik. Uzun boylu esmer bir zat elime güneşi verdi. Haris, "Ey Halime, öyleyse biz de yarın topal merkeple gidelim. Belki Allah Azze ve Celle bize bir bereket verir." Sabahleyin topal merkeplerini alarak yola çıkmışlar. Yola çıkarken çocuklarını da almışlardı Dumret'e. Ama Dumret'e acılıktan feryat ediyordu. Halime'nin memelerinde açlıktan süt kalmamış. Ve Dumret'e açlıktan feryat ediyordu. Bu ızdırapla Mekke'ye varmışlar. Ve varmışlar ama herkes kendine bir çocuk bulmuş. Halime'nin sütü olmadığından kimse ona çocuk vermemiş. Peygamberimiz yetim olduğundan onu almaya ancak 3 kadın talip olmuş ise de Halime'den başka kimsenin memesini

Halime şöyle der: "Ben Harise dedim. Hiçbir çocuk babasını bana, çocuğunu teslim etmez. Ancak yetim bir çocuk kalmıştır, onu almaya müsaade eder misin?" Dedi ki: "Hadi sen de o yetimi al. Başka çaremiz yok." Halime Abdülmuttalib'in yanına giderek çocuğu alacağını bildirmiş. Çocuğu kucağına alır almaz Halime'nin memeleri sütle dolmuş. Çocuk sol memeyi almayıp sağ memeyi tutmuş. Hem ona hem de çocuğu dumura diye bakarak süt vermiş. Halime'nin onu anasından alarak Sadık kabilesinin yeri olan memleketine dönmüş. Gidişte topal olan merkep, Mekke'ye kadar zorla giden merkep, kervanın önünde yürümeye başlamış. Topal merkep kervanın önünde yürümeye başlıyor. Zahirenkli ikisi çocuklarıyla binmiş Halime ve Haris Dumrete ve işte o yetim çocuk, yetim Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Hepsi topal merkebin üzerinde ve merkep, o topal merkep, kervanın en önünde yürüyor ve Peygamberimizin mucizesinden merkep dile geliyor ve şöyle diyor: "Bir merkep kuşun gölgesi gibi yürürüm, çünkü en yüce insan benim sırtımda. Kuşun gölgesi gibi yürürüm, çünkü en yüce insan benim sırtımda." Bir merkep dile geliyor ve haykırıyor: "Kuşun gölgesi gibi yürürüm, çünkü en yüce insan benim sırtımda. Ya Resulallah." Bir merkep dile gelip böyle söylerse, "Ben senin ümmetinim. Ya Resulallah, ben nasıl söylemeliyim? Ben nasıl ümmetim böyle? Ben nasıl ümmet? Ben nasıl ümmet? Bir merkep kadar fark edemedim mi senin yüceliğini? Neden uymuyorum senin sünnetlerine? Neden yerine getirmiyorum senin bize bildirdiğin vahyi? Ay, gel merkep, gel ayağını öpeyim, öpüp okşayayım senin sırtını. O Resul'ün bindiği sırtını öpüp okşayayım, kokunu alayım." Niye anlamadım? Niye tanıyamadım onu? Ama hepimiz tanıyorduk değil mi? Hepimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiğimizi söylüyoruz değil mi? Şeytan hala damarlarımıza dolaşıyor. Çıkarmam lazım. Ben sevgiliye sevdalanmam gerek. O öğretmiş, o resmiş bize. Allah diyeceğim artık. Vallahi şeytanı, şeytanı kovacağım damarlarımdan ve onu seveceğim. Hayvanat kadar bile olsa, o merkep kadar bile olsa, asabı keyfin kıtbiri kadar bile olsam, hiç olmazsa o kadar. Ben şerefli bir mahlukat olarak yaratıldım. Kaldı ki onun üstüne üstlük bir de peygamberime ümmet olarak yaratıldım. Teşekkür ederim anam, babam. Bana Müslümanlığınızı öğrettiniz, anlattınız. Belki her şeyi öğretmediniz ama yine de teşekkür. Yine de teşekkür. Anam, babam, yine de teşekkür. Ona ümmet olduğumu hatırlattınız en azından. Ama ben gayret etmeliydim. Gayret sarf etmeliydim. Niye gayretim yok? Mideme gayretim var, nefsime gayretim var, şu dünyadaki her şeye gayretim var. Hem niye ona kavuşmaya gayretim yok? He? Hepimiz hayal ediyoruz değil mi? Ah diyoruz, bir Medine'ye gitsek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda gözyaşı dökerek "ben geldim,
ahir zamandaki kardeşlerin dediğin ümmetinden ben geldim desek, hepimiz onu hayal ediyoruz değil mi? Hep bekliyoruz ama tatile gitmeye para buluyoruz, sağ sola para harcamayı biliyoruz, buluyoruz ama bir mübarek topraklara gitmek için, değil mi? Kendimizi ona göre hazırlamıyoruz kardeşler. Şu dünyada her şeye gayretimiz var. Ama ona kavuşmaya gayretimiz yok. Bak, nelere kavuşmak için gayret sarf ediyorum, nelere? Yaz günü geldi diye düğünler, dernekler kurulacak değil mi? Öyle oluyor. Hem bir delikanlı bir kızıyla buluşacak, düğünler yapılacak. Bütün el birliğiyle herkes yardımlaşıyor. Evet, Resulullah'ın sünnetidir. Buluşsunlar, mübarek olsun. Ama benim de Resulullah'a kavuşmam için niye bana yardımcı olmuyorsunuz ha? Niye Resulullah'a kavuşmak için gayretiniz olmuyor kardeşler ha? Neden? Bir merkep kadar olamadım. Bir taş kadar. Zihninde 99 hayvanatın okları altında o hayvanatın duygularını taşıyorum. Yoksa insanca duygulara kavuşmak istiyorum. Onu sevmedikçe, onun sünneti seniyelerini yerine getirmedikçe yapamam, olamam. Peki rahatlığın? Ha kardeşler, madem bunları biliyorsun, yollarını biliyorsun, neylersin? Son pişmanlık fayda etmiyor kardeşler. İstemek lazım, sevmek lazım. Kalben. Bugün sorsam, Resulullah'ı sevdiğini söyleyen kardeşim, bugün kaç selavat-ı şerefe getirdin ha? Allah için. Sevdiğini, anandan, babandan, yardan, yarenden daha çok sevdiğin Allah Resulü için bugün kaç selavat-ı şerefe gönderdin? Kendine bir sor bakalım.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

ondan 14 asır sonra yaşayan ve görmeden iman eden kardeşleri olarak ona ne kadar muhtaçız kardeşler? Sevgisine, merhametine, ahlakına, adaletine, cömertliğine, cesaretine, gayretine, davetine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ona aşık olmuş bülbülden. Yoksulluk, açlık, işgal ve katliamlar yüzünden ölümü bekleyen masum insanların ona çok ihtiyacı var. Hayatta kalmak için bir damla suya, bir pirinç tanesine bile muhtaç bırakılan, açlıktan yaprak ve ot yiyen Afrikalı çocukların, Yemenli çocukların ona ihtiyacı var. Yetimler, köleler onun rahmet ikliminde hayat bulmuş ve himayesinden korunmuşken şimdilerde zihinlerine ve yüreklerine şeffaf zincirler geçirilerek köleleştirilen ve yalnızla terk edilen insanların ona ihtiyacı var. Aleyhissalatü vesselama. Namusları kirletilen, iffetli kadınların onun sevdikleri ve getirdiği mesaja gönülden bağlı oldukları için hakları ellerinden alınan, yurtları işgal edilerek zindanlara atılan ve türlü işkencelere maruz kalan mazlumların ona ihtiyacı var.

0: Gayrı kılıç sesleri değil, kardeşler bomba sesleri bölüyor uykuları. Bir değil, binlerce insan ölüyor bir hamlede. Çocuklar savaş meydanlarından merhamet, kadınlar kan gönlerinden kırmızı güller bekliyorlar. Onun savaşta bile merhamet sunan yüreğine ihtiyacımız var.
1: Tutmaz olmuş kesilmiş daha katinde. Diller tutulur.
0: Kardeşin kardeşe düşman belledi. Ateş çukuruna dönen yürek coğrafyamızda haset, kıskançlık, suizan, yalan, gıybet, iftira, menfaat, iktidar hırsı, hizipçilik ve tefrika ile paramparça olan ümmetinin ona ihtiyacı var. Güçlünün söz sahibi olduğu bir dünyada onun sözünün gücüne ihtiyacımız var. O hadisleri ve sünnetleriyle aramızdadır. Duygumuzda, düşüncemizde, davranışımızda, hayatımızdadır. Bu çağın Müslümanlarının öncelikli hedefi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kemal derecesinde temsil eden üstün niteliklere sahip olmaya çalışmak, günahtan sakınmak ve hataları azaltmakla onun ismetine, tereddütsüz bir imana ve güvenilir bir şahsiyete erişmekle, emanetine, dürüstlük ve doğru sözlülükle, sıdkına, aklı selim, basiret, feraset ve hikmet üzere hareket etmekle, fetanetine, iyiliği emredip kötülükten men etmek ve insanların hidayetine ve hayrına vesile olmakla, tebliğine ve diğer üstün özelliklerine yakın laşmak mukaddes hedefimiz olmalı kardeşler. Onun güzide arkadaşlarının, salihlerin, sadıkların ve şehitlerin izini sürmek ve onlara benzemeye çalışmak da ahlaki bakımdan yükselmenin eşiği sayılmaktadır. Alemlerin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin daha fazla tanımaya ve sevmeye ama daha da önemlisi yaşamaya ve yaşatmaya mecburuz kardeşler. Onu tanımak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımak, Allah'ı tanımaktır. Onu yaşamak, Kur'an'ı yaşamaktır. Bizler kalbimizi ve aklımızı iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa'ya Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun emaneti olan Kur'an-ı Kerim'e açtıkça, onun tertemiz sünnetini davranışlarımıza ve hayatımıza taşıdıkça Allah'ın hakkımızdaki hükmü değişecek ve zaman tekrar lehimize dönecektir inşallah. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevginin, merhametin ve adaletin öğretmeni sevgililer sevgilisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya binlerce, milyonlarca selatü selamlar olsun. İyi ki geldin ey Resul. İyi ki varsın. İyi ki bizim peygamberimizsin.

Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle dedi: kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Bizleri işaret buyurdu Efendimiz. Sahabe-i kiram efendilerimiz sordu: ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Buyurdu: sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz gelmemiş olan, beni görmedikleri halde bana iman edenlerdir diyor. Bizlerden bahsediyor. Bu bizdik. Bu o gece dağdaki kuzulardık. Hiç görülmeden, özlenen, hiç tanınmadan sevilen. Peki biz, bize bu kadar değer verene bizim vefamız ne durumda? Bir özlem, iki taraflı olmadan özlem kalır mı? Yoksa yalnız bir beklentiye mi döner kardeşler? Ha? Ama vefa bir söz değil, bir kapıdır, özlemin kapısı. Ve kapı çalınca anlaşılır. Bir düşünelim. O birkaç günlüğüne evimize gelseydi, kapı çalınmadan önce telaşla masadaki dergileri mi saklardık, yerine bir Kur'an mı koyardık, televizyonun üzerine bir örtü çekerdik, duvardaki resimleri mi indirirdik koşarak? Aleyhissalatü vesselam o içeri girdiğinde sevinçle mi sarılırdık boynuna? Yoksa bir dakika deyip kılığımızı düzeltmeye mi kaçardık? Bunlar dış kapı dedi içimizden biri. Asıl kapı içeride. Çünkü asıl soru şu kardeşler: o evimizde kalsaydı alıştığımız gibi yaşayabilir miydik? Namazı her günkü rahatlığıyla kılabilir miydik? Yoksa onun bakışı önünde secde birden ağırlaşır mıydı? Sofrada her zamanki gibi konuşabilir miydik? Kelimeler boğazımızda mı düğümlenirdi? Gittiğimiz yere onu da götürebilir miydik rahatça? Yoksa bazı dostlarımızdan, bazı yerlerden onu saklamamız mı gerekirdi? Ve en zoru, en zoru kapı arkasından kapanınca sevinir miydik gelişine? Yoksa içimizden geçmeden edemediğimiz o derin nefes aslında bir rahatlama mı olurdu? İşte hastalık burada gizli kardeşler. Sürü dağılmıyor. Sadece kurttan kaçarken sürü dağılıyor. Çobanın önünde bile eski huyunu sürdürebileceğinden emin olmadığı için. Vefa çobanı özlemekle bitmez. Vefa çoban geldiğinde saklayacak hiçbir şeyimizin kalmamasıdır. Peki kardeşler, soruyorum. Evlerimiz kimin evine benziyor? O kapıdan girse utanır mıydık? Gurur mu duyardık? Sofrayı hazırlarken elimiz ayağımıza dolaşır mıydı? Hani en hatırlı misafirimiz geldiğinde yaptığımız gibi o en pahalı tabakları, en gösterişli ikramı çıkarır mıydık ortaya? Yoksa bu misafirden daha hatırlısı olabilir mi hiç? Onun için sakladığımız bir en iyi var mıydı zaten? Yoksa en iyimiz hep başka misafirlere mi gelmişti? Ve aleyhissalatü vesselam otursa sofraya, ticaretimizi sorsa ne derdik? Kazancın nereden geldiğini, hangi tartıyla tarttığımızı, hangi sözü tutmadığımızı sorsa dilimiz döner miydi? Hepimiz cevabımızı biliyoruz aslında, değil mi? Ve belki de asıl korkunç soru şu kardeşler: gelsin ister miydik hiç? Yoksa içten içe hiç gelmesin mi isterdik? Hani çok seviyorduk ya, hani biz kapımızı açardık ya. Demek ki bizler koca koca yalancılarız. Çocuklarımızın adını sorsa ne cevap verirdik? He? Aleyhissalatü vesselam geldiğinde çocuklarımızın adını sorsa, efendim bu kızın Fatıma, şu da oğlum Mahmut diyebilir miydik rahatça? Yoksa adı Su ama göbek adı Zeynep mi derdik? Fatoş, göbek adı
veyahut da kısaltması Fatıma'nın kısası diye mi geçiştirirdik? İsmi vermişiz de kullanmaya utanmışız sanki. Saklamışız. Nerede? Nerede o ağ pürçüklü analar? Ağ pürçüklü analar ki Zeynepler koyan, değil mi? Emineler, Fatımalar, Ayşeler koyan. Saklamışız bir köşeye. Dünyaya göbek adı gibi göstermişiz. Onun ismini taşıyanı bile tam adıyla söylemekten çekinen bir dilin çok seviyoruz demesine ne kadar doğru. Koca koca evlerde kaç kişi kaldığımızı gösterebilir miydik ona? Eşyalarımızı, yataklarımızı, dört boş oda, iki kişilik bir aile, yığılmış eşya, kullanılmayan salon. Bunu nasıl anlatırdık? İstirahatı için nasıl bir yatak sererdik Efendimiz'e? En yumuşağını mı yoksa? Ve gece olsa, o ibadete dursa, yanında sıkılmadan, uyumadan durabilir miydik? Yoksa bir iki rekattan sonra göz kapaklarımız mı ağırlaşırdı? Yorgunuz diye mi çekilirdi köşeye? O sabaha kadar secdedeyken? Komşuyu sorsa, Efendimiz ne derdik? Efendim kavgalıyız, görüşmüyoruz mu derdik? Yoksa yıllardır selamı kesilmiş bir kapıyı, İyi anlaşırız aslında, biraz mesafeliyiz diye mi yumuşatırdık? Duvarın öte yanında kim var? Hasta mı, aç mı, dertli mi bilir miydik hiç? Apartmanda yaşıyorsun, karşındaki komşunun bir derdi sıkıntısın var. Hasta mı, günlerde dışarı çıkmadı, bir şey mi oldu soranımız var mı? Cennette komşusu olmayı her duada dilediğimiz o, dünyada komşumuzun kapısını ne zaman çaldığımızı sorsa, sahi bu soruya ne cevap verirdik kardeşler? Bir eser arası verelim inşallah. Eserden sonra kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet kıymetli dostlar, dedik ya aleyhissalatü vesselam olmaz yaşlı günümüzde, hani gelmiş olsa farz-ı misal.
1: Bir Medine sabahında esen yer.
0: Onu memnun eden sofranın zenginliği değildi hiç. Bir hurma ile bir kase süt ile yetinen, ikramı azlığıyla değil, veren elin temizliğiyle tartan bir gönüldü onunki. Gösterişli sofra bizi rahatlatırdı belki ama onu memnun eden başka bir şeydi. Sofranın arkasındaki ev hali, kazancın arkasındaki alın teri, yalan söylenmemiş bir dil, kul hakkı olmayan bir kazanç, komşu hakkı gözetilmiş bir duvar. Sahi Efendimiz'i nasıl memnun ederdik evimize gelse ha?

Her namazın sonunda aynı duayı tekrarlarız değil mi kardeşler? Livayül ham sancağının altında olmak, Kevser'de onun elinden bir yudum içmek, cennette ona komşu olmak, rahle-i tedrislerin başında beraber olmak değil mi? Dilimiz ister bunu ama hal dili ne der? Çünkü iki dili vardır insanda kardeşler. Biri ağızdan çıkan, biri yaşanandan konuşan. Ağız Allah'ım beni cennette komşun eyle der. Hal ise gün boyu kime benzediğini sormaz. Kimin kalbini kırdığını, kimin hakkını yediğini, hangi sofrada kimi gıybet ettiğini anlatır. Dil duayı söyler, hal duayı doğrular ya yalanlar. İşte Kevser'in başında bekleyen bir Resul var. Ümmetini tanıyan, susamışlara elinden su veren. Ama o günde bazı yüzler geri çevrilecek. Onlar benden sonra ne bidatler çıkardılar bilmiyorsunuz denilecek. Bir kısmına dair rivayette komşuluk orada sadece dilek değil, burada kurulan bir hal meselesi olacak. Sofra, ticaret, isim, ev, komşu ve niceleri hepsi sustu artık. Söylenecek söz. Kendinizi muhasebeye çekin kardeşler. Gelin kardeşler, bu mevlid bizim de mevlidimiz olsun. Doğuşumuz deyin. Resulullah'ın doğduğu geceye bizim de doğuşumuz deyin. Uyanışımız deyin. Adına ne derseniz deyin ama peygamberi bir hayat olsun. Ne olur peygamberi bir hayatınız olsun. Sofrası dürüst, ticareti helal, ismi utanmadan söylenen, evi misafirine layık, komşusuyla selamı kesilmemiş bir hayat yapabilir miyiz? Yoksa yalanlarla dolu bu hayatta çok seviyoruz diyerek devam edeceğiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin hayatını yaşamak bize rahmet mi, zahmet mi? Hepimiz kendi cevabımızı biliyoruz aslında değil mi kardeşler? Belki de kandil bunun için var. Bir kere daha sormak için kendi kendimizi muhasebeye çekelim ya. Efendimizin doğduğu gece çekelim. Geçmişimize şöyle bir sünger çekip yeni bir sayfa açalım. Efendimizin doğumuyla ben de artık yeniden doğmak, Muhammedi olmak istiyorum demek diyelim. Bacılarımız da Hatice-i Kübra olmak istiyorum. Böyle yeniden bir doğsak. Ha? Efendimiz Muhammed'e aleyhissalatü vesselama, onun âline ve ashabına salat ve selam eylesin. Bizi dilimizde sevip halimizde uzak duranlardan eyleme. Ona benzemeyi dileyen bir gönül, benzemek için çabalayan bir ömür nasip eyle ya Rabbi. Sevgimizi sözle bıraktırma. Soframıza, komşuluğumuza, hayatımıza, sesimize sükutumuzu ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi bizi Habibine layık bir ümmet eyle ya Rabbi.

0: çal.
1: Birazdan Bursa ve civar için yatsı ezanını dinleyeceğiz. Yatsı ezanından sonra gönül dili kaldığı yerden devam edecek dostlar inşallah. Bizden ayrılmayın.

0: Değerli dinleyenler, Bursa'lı için yatsı ezanı.
1: Allah!

Bugün yine hüzün düştü yüreğimin derinliklerine. Yine sevda yamaçlarında dolanıyorum kendinden geçmişesine. Bağırıyorum avazın çıktığı kadar ama kimse sesimi duymuyor. Çırpınıyorum ama bir türlü duyuramıyorum feryadımı. İçimde zelzeleler kopuyor. Yüreğim paramparça sanki. Her bir ağzamı bölüyorlar satırlar. Günahlarımın verdiği ağırlıktan tir tir titriyorum. Acizlik içerisinde kıvranıyorum durmadan. Yatağımın içerisinde iki büklüm ağlıyorum. Senin yokluğunun verdiği sancıdan yanaklarından iki damla yaş süzülüyor usulca. İki damla kan akıyor yüreğimin derinliklerine. Adını sayıklıyorum içten sessizce ve sensizce.

Hayatımın her bir karesi eksilerle dolu ve kapatmaya çalışıyorum ömrüm boyu. Ağzım yalan ve küfür kokuyor, ellerim boşlukta, ayaklarım sabit ve prangalı, beynim sensizliğin mektebinde mıhlanıp kaldı. Gözlerim yokluğundan körleşti, yüreğim yosun tuttu ve keçeleşti. Ey yar, ben ne Mekke'yim, hüznü ortak, ne Medine'yim sevdana tutsak, ne Ebu Bekir'im, İşte. Benden sonra bir peygamber daha gelse o sen olurdun dediğin ne Ömer'im. İstemez misin dünya onların, ahiret bizim olsun deyip onun adaletiyle övdüğün ne Osman'ım. Bir kızım daha olsa yine sana verirdim deyip hayasından haya ettiğin ne Ali'yim. İlmin kapısı deyip en çok sevdiğin kızını verdiğin ne Reyhanların dediğin Hazreti Hasan ve Hüseyin'im.

ne Bilal-i Habeşiyim. Cennet adımlarını benden önde görüyorum deyip ezan okumasıyla sükun bulduğum, ne başını okşadığın Enes bin Malik'im, ne Taif'im seninle ağlayan ve ne de Zeyd'im sana yoldaş olan.

Ne Ebu Cehil'im, kapımı 25 kez suratına kapatan, ne Ebu Leheb'im, sana elleri kuruyasıca diyen, ne As bin Vail'im, İslam düşmanı olan, ne Kab bin Eşref'im, sana Ebter diyen, ne Ümmü Cemil'im, yoluna dikenler döşeyen, ne Taif'te yüzüne çarpan taşım, ne Uhud'da dişini kıran okum, ne Ubey bin Halef'im, senin Rabbin mi bu kurumuş kemikleri diriltecek deyip seni alaya alan, ne sana Mecnun, şair, büyücü, sihirbaz diyen Yahudiyim ve ne de mescit kuşu iken senin duanla zengin olup sonra İslam'ı unutan Salebeyim. Ey yar, sahiben kimim?

Ben senden 14 asır ötede yüreğini seninle avutan ama sensiz teselli bulamayan, en çok da yüreğini gülün dikenine asmak isteyen bülbülüm. Ben Kerem gibi aslıma ermek, Ferhat gibi aşkından dağları delmek ve elimin tersiyle itip tüm dünyalıkları çekil aradan, Leyla ben Mevlamı buldum demek isteyen bir mecnunum. Aşkından mecnuna dönmek, pervane gibi ışığında durmak, Elif gibi her daim okunmasam da hep seninle olmak ve kardeşlerim dediğin o zümreye dahil olmak için çırpınan bir zavallıyım. Artık hayatın ritmi zorlaştı, tik taklar yavaşladı. Son demlerinde seni bekliyorum. Yoksa bana kırgın mısın efendim? Gel ey efendim. Ne olur, ne olur gel. Gel ve gül çehren aydınlat çehremi. Sen gel ki hicranım dinsin ey sevgili. Gönül kapılarımı sonuna kadar açtım. Seni bekliyorum.

Sen gel ki hicranım dinsin. Ey sevgili, gönül kapılarımı sonuna kadar açtım, seni bekliyorum. Ama sen gelmezsen, ben sana geldim. Ellerimde sevda ikliminden derdiğim güllerle, kalbimdeki en hoyrat sevgiyle, artık gülmeye bile mecalimin kalmadığı çehremde, senin firakından paramparça olmuş yüreğimde, sırtımda günah yüklü heybemle kapına geldim. Ey sevgili, bağışlanma ümidiyle çarpıyor kalbim. Ne olur, ne olur, kendine layık bir ümmet eyle, ne olur.

güller diktik bahçelerimize. Senin kokunu alalım diye güller verdik sevgiliye. En sevgili sensin diye gül kokularıyla süslendik. Cenneti âlâdan kokunu alalım diye. Ey güz gül yüzlü yar, ümmetim seni çok çok özledi.

Genç kardeşim, gel sana aşkı tarif edeyim ha. İster misin? Ama bu öyle bir aşk ki, günümüzün aşkı gibi değil. Aşk, Peygamber Efendimizin öldüğünü hissedip başını duvarlara vurarak kendisini öldüren devesiydi. Delikanlım, bacım, aşk, o öldü diye hiç ezan okumayan Bilal-i Habeşi'ydi. Aşk, o ölünce ona kim öldü derse onun başını keserim diyen Hazreti Ömer'di. Aşk, o ölürse ben bir daha dünyaya inmem diyen Cebrail. Haydi, haydi şimdi yeniden aşkı tarif et. Haydi, hadi bacım. Hadi genç kardeşim, haydi ben aşığım de. Ha? Diyebilir misin? Cesaret ister değil mi? Ama duyarsın sağdan solda, okulda sokakta o duyduğun aşk mı? Harfler aynı olabilir. Yamana, Kusva'nın, Habeşli Bilal'in, Hattapoğlu Ömer'in ve Hazreti Cebrail'in örnek aşklarının yanında ben hala aşığım diyebiliyor musun? Yakarsa aşk olur. Yakmıyorsa sadece Hindistan'daki ağacın adını kullanıyorsun demektir.

0: Yine geldi o beklediğim mevsim öncesi zaman. Açıyor Muhammed çiçeği, İşte baharın müjdesi. Bir kutlu gelişin var ki kainatı kuşatıyor. Donanır cümle alem, rengarenk koşayarak kuşanır. Kaç iklim gördü rüyaların içinde bu bahtiyar. Ya o rayihana ne demeli, miski amber mi? Mekke'nin delisi aklım aradı sokaklarında seni. Hatice oldu, Ebu Bekir oldu, Zeyd oldu, Ali oldu. Mecnun oldu çöllere revan gönlüm. Açtı, geçti yolları, yaktı, yakın etti. Bir kutlu zamanda Medine'ye düştü. Aradı izlerini sokaklarında binlerce ensar yağdı cemalinde. Ruhumda fırtınalar gönlüme yağmur soluğu akıtırken, gözlerim tutmuyor kendini, bırakıyor sokaklarına sellerini Medine'nin. Ey sevgili, en sevgili, nasıl bir bahar mevsimi ki bu böyle? Çiçeklerin rengi başka, kokusu başka. Sanki ben Medine'de aşık oldum aşka. Mescid-i Nebevi'nin avlusunda boynu bükük bir yetimdim o gün.
1: Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gün, gel o bayıltan renklerinle gönlüme dök. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gün, keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke

Nasıl ki aldım o gülleri, imrendiren kokunuzu, okşadınız sanki başımı. Ben bir yetim olayım, öksüz olayım, anam olmasın, babam olmasın, o gül cemalinizi tekrar göreyim, cennet bahçesinden güller dereyim. Ya Resulallah, öyle özledim ki sizi, Mekke'nin tozlu yolları, Medine'nin gülen toprağı, çığlık çığlık haykırıyorken Muhammed sedasıyla, gel gör ki yüreğim yanıyor, Rebiül Evvel ayının 12'si yaklaştıkça öyle isterdim ki baharı çöllerde bulayım. Yine Ravza'nın avlusunda Mevla'nın rahmetine dilenci ben olaydım. Özledim. Evet, hem de çok çok özledim. Kısmet olmadı. Bu sene de gelemedim. Ne olur özletme gayrı, hiç olmazsa yine misafirin olayım, sana edeple selamlayayım, kısmet olsun. Ne murattır bana artık mevsimler hazan olsa da, isterim ki naciz bedenimi ben de bırakayım, o sesi bağrına basan Medine'nin şanlı toprağında. Güllerin efendisi, hoş geldin. Hoş geldin. Gelişinle mekanlarımıza hayat verdin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Yakup misali. Dem döken gözlerim, nöbette uyku yok, gül cemalin özlerim, Yusuf'um kuyularda, Züleyha'mı beklerim. Sensizlik bir beter ıstıraptır ey gül ruhsar, bir ateş ki yüreğime sor, ne zaman vuslat, ne zaman ey yar.

Hakikat yolunda bir garip yolcuyum. Arzuyla aşsam çölleri, ulaşsam yeşil ravzana, cennet bahçesinde durup kıyama, secdelerde döksem gözyaşımı, rayhanla dolarken içerim, Medine sokaklarında ayak izlerini dökülürken sağanaklarım, özledim efendim, o günleri özledim. Hasretinle yanıyor bu naciz bedenim, dökülür kendirinden övülmüş adın, gecem fecre döner nehar olur seyr temaşa ederken, gülistanının ebedi resmini siyah gözlerim ışığı bulur. Nasıl bir kalp ki bu bendeki, sen varken boyun eğiyor mecaza. Gökler aydınlanıyorken nurlu simanla, manevi sofralar kurulurken cihana, şifa istiyorum Rabbimden manevi ruhlarıma. Uzak olmak istemem senden, bu benim için en büyük cefa. Vecdin ile kansam ruhuma dolsa sefa. Mevsimi dünyada dolarken günüm, ahiret bohçamda en güzel çeyiz sensin efendim, sensin ya Resulallah. Ey kainatın yaratılış sebebi, Allah'ın Habibi, ey Emirül Müminin.

Evet sevgili kardeşler, bu haftalıkta geldik gönül dilinin sonuna. Rabbim haftaya aynı saatte nasip ederse inşallah görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettik. Affola. Bu fakirde duanızdan eksik etmeyin. Hepiniz duamdasınız. Hepinizin Mevlüt Kandili şimdiden mübarek olsun inşallah. Selamun aleyküm.

bazen umut olur, çare olur. Bazen de yüreklere şefkat olur. Yüreklere şefkat olur. Radyo Nida. Radyo Nida.

Yesrib'in Medine-i Münevvere olmasına çok var. Daha çok var Veda tepelerinden ayın doğmasına. Bir dağın Uhud adını almasına, Yesrib'in hicret yurdu olmasına çok var. Tüban isminde bir hükümdar Yesrib'e saldırı için ordusunu durdurur. Yanında bulunan ehli kitap, "Ey hükümdar," der, "yalvarırız dur. Çünkü burası son peygamberin hicret yurdudur. Bir de bize izin ver, onu bekleyelim." Ehli kitaptan bu 400 alim Yesrib'de kalır. Hükümdar onlara evler yaptırır. Bir ev daha eklenir evlerin ortasına. Hükümdarın gözleri nemli ve alevlidir. Bu ev, der, hicret edecek peygamberin evidir. Ve bir mektup Tüban'dan son peygambere. "Ben Hazreti Ahmet'in gönderileceğine inanıyorum. Eğer ömrüm onun ömrünü yakalarsa, onun uğrunda savaşır, kalbindeki kederi dağıtırım." Bir mektup saklanır çölde. Altın mühürle mühürlenmiş, kem göz görmemiş, el değmemiş. Sır gibi saklanır. 7 asır. Bir mektup, bir ev. Uhud adında bir dağ, Yesrib adında diyar bekliyorlar.

7 asır sonra Darün Nedve'de, yeryüzünün en karanlık evinde, içeride küfür, içeride nefret, içeride şeytan ve dilekleri, dışarıda iman, dışarıda selamet, dışarıda hafaza melekleri. Şeytan ne ciddi bir ihtiyar, ölümüne konuşuyorlar, ölümünü konuşuyorlar. İlk söz alan Ebu'l-Bahteri bin Hişam. Onu demir bir kafese kilitleyin ve ölümünü bekleyin. Son söz alan Ebu Cehil bin Hişam. Her kabileden bir yiğit keskin bir kılıç alsın, aynı anda saldırsın. Ebu Cehil'in bu fikri son karar. Mekkeli müşrikler ve Necid'li ihtiyar bekliyorlar. Bekliyorlar. Nursuz, onursuz yüzler, kılıçları kınında, nur saçan bir evin yakınında. Mızraklarının ucuna dokunuyor ay, gözlerinde kin, sözlerinde alay. Bunlar zulmetin çocukları, bunlar şeytanın kulu gibiler. Nefes alıp veriyorlar ama toprağın üstünde ölü gibiler. Cehennem çukurundan çıkmışlar sanki, akıl yok, kalp yok, deli gibiler.

Ancak o bir peygamber. Göklerden haber, habersiz iner. Anlatır Cebrail olup biteni. Peygamber yatağında Hazreti Ali korkusuzca uzanır uykuya dalar. Başlarına toprak saçılmış adamlar göremediler aralarından çıkıp giden Nebi'yi. Gözlerine perde gibi inen sureyi duyamadılar. Yasin, hikmet dolu Kur'an hakkı için. Sen şüphesiz peygamberlerdensin. Doğru yol üzerindesin. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik. Onları kapattık. Artık göremezler. Uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Nur saçan bir ev, sevre doğru yürüyen yar, yatağında uyuyan haydar kerrar bekliyorlar. Sevr mağarası hicretin çöle açılan kapısıydı. Geçince o kapıdan iki dost, mağaranın önünde birdenbire büyüyen bir ağaç kaldı geride. Ümmü Gaylan ağacı. Ağacın dalında yuva yapan iki dağ güvercini, bir örümcek ağı, Resulullah'ın muhafızları ve Kabe-i Muazzama, Mekke-i Mükerreme geride kaldı. Bir hafta süren hicret yolculuğu, bir hafta süren kum rüzgarları, kumları, yolları, dağları okşayan peygamber nazarları ve önce Harre mevkiinde yiğitler selamladı onu ve güneş selamladı. Seretan burcunda 23 derece ve 6 dakikada ve kamer selamladı. Esed burcunda 6 derece ve 35 dakikada. Sonra Kuba, ilk mescit ve ilk cuma. Günlerdir gözler yollarda, günlerdir ağızlarda yürekler. Onu sadece ensar mı bekler? Bir mektup, bir ev. Uhud adında bir dağ, Yesrib adında diyar. Bekliyorlar.

Vakit ikindi vakti. Yesrib'in gözü veda tepelerinde. Önce bir sessizlik, sonra bir uğultu ve haykırışlar çınlıyor çölde. Çünkü sevgili görünüyor ufukta. Yesrib Medine-i Münevvere oluyor. Dolunay doğuyor veda tepelerinden. Gül değil, canlar atılıyor yollara. İşte geliyor, Resulullah geliyor. Medine-i Münevvere ağlıyor, Medine-i Münevvere gülüyor. İşte Resulullah geliyor, ardından Ebu Bekir. İşte dost, işte yar. Ey rüzgar, al Resulullah'ın kokusunu Uhud'a götür. Bitsin hasreti Uhud'un. Ey ensar, ey şerefli insanlar, açın kasvanın yolunu. Nereye çökeceği ona bildirilmiştir. Yetmez mi size Resulullah'ın komşuluğu? Ey Eba Eyyubel Ensari, sevin. Kasvanın çöktüğü yere en yakın senin evin. Ama bilir misin, bu ev 7 asır önce yapılan 401. evdi. Bu ev zaten Resulullah'ın eviydi. Ey Eyüp Sultan, sevin. Sonunda geldi ev sahibin. Medine mesut, sevinçli Uhud. Ev şükrediyor kendi dilinde. Ve mektup şimdi sahibinin elinde. Ya Resulallah, 7 asır önceden seni bekleyen ev gibi kalplerimiz. Uhudumuz yok ama umudumuz var. Geleceksin değil mi? Bir de kardeşlerimiz var yeryüzünde. Her biri bir başka kapının eşiğinde. Ama değil mi ki bütün kapılar senin? Değil mi ki üzerlerinde gözlerin? Onlar hicret niyetiyle gezen bugünün muhacirleri. Gittikleri yerde ensardan kalma bir ruh var mı acaba? Anadolu'daki gibi ezanların okunmuyor oralarda. Adın yankılanmıyor semalarında. Belki bugün okunur diye tutuyorlar fecrin elinden. Onlara bir sabah vakti Hazreti Bilal'i gönderirsin değil mi? Gittikleri yer Medine-i Münevvere değil ama niyetleri ilahi rıza, hicretleri sana. Sana. Ya Resulallah, garip bir diyar, bir eş ve çocuklar bekliyorlar.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda.
1: Huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı 107.3 Radyo Nida.

Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında dolaşırken göz göze gelebilirsiniz. Bir vesileyle konuşabilirsiniz. Belki tanıyamayabilirsiniz. Ama asr-ı saadetten günümüze kadar gelen Ensar'ın kokusunu, peygamber sevgisiyle yanan yüreklerin torunlarına ulaşan kokusunu hissedebilirsiniz. Dilerseniz Huneyn'e gidelim. Fahri Kainat Efendimizin Ensar'a duyduğu sevgiyi öğrenelim. İşte Huneyn günü. Savaşın sonunda yüklü miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimeti en çok Ensar hak etmişti. Bu doğruydu. En çok Ensar liyakat göstermişti. Bu da doğruydu. Ama Allah Resulü'nün bir bildiği vardı. Allah Resulü Müslümanlığın kemaline güvenerek ganimetten Ensar'a pay vermemişti. Sa'd bin Übade Ensar adına Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Ensar'dan bazı kabileler sana karşı gönüllerinde kırgınlık duydular. Fahri Kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensar'dan bazıları Fahri Kainat'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Sa'd bin Übade Ensar'ı topladı. Resulullah geldi. Burada Ensar'ın dışında kim varsa ayrılsın buyurdu. Ensar damardaki kanın nasıl donduğunu artık anlayabiliyordu. Yüzünde kara bulutların gökyüzüne verdiği çehre gizliydi sultanın. Yağsaydı hüzün yağardı ve yağdı. Önce kelime-i şehadet, sonra Allah'a hamd ve konuşanların en güzeli hüzün peygamberi. Konuşma başladı. Ey Ensar topluluğu! Bugünden itibaren belki Müslüman olurlar diye kendilerine ganimet verdiğim için hakkımda söylediklerinizi duydum. Ey Ensar! Allah size imanı lütfetmedi mi? Sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları, peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı Ensar'dan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa, sizler de başka bir vadide toplansanız, ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim sırdaşımsınız. Herkes ganimet olarak aldıkları mallarıyla, koyun ve develeriyle yurtlarına dönerken, siz Allah Resulü ile dönmeye razı değil misiniz? Ensar, razıyız ya Resulallah dediler. Ama sevgili peygamberimiz yine mahzundu. Sözlerime karşılık olarak bana cevap veriniz buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri söz aldı. Ya Resulallah, biz zulmün içindeydik. Allah senin hatrına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık. Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığına çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz. Ya Resulallah, sen dilediğin gibi davran. Biz sana tabiiz. O an Ensar'ın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi.
ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensar'ın hıçkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ey Muhammed, sen bize kovulmuş olarak gelmedin mi? Biz sana kucak açıp seni barındırmadık mı? Herkes seni yalanladığı halde biz seni doğrulamadık mı? Perişan bir haldeydin. Biz sana her şeyimizi seferber edip yardım etmedik mi? Böyle deseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ensar'ın cevap vermeye mecali kalmamıştı. Ağlamaktan ölecek gibiydiler. Efendimiz de onlarla birlikte ağladı. Bilmem ki Medine'ye dönene kadar kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar. Kaç kez hamd ettiler. Böyle biricik peygamberleri olduğu için. Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.

Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstahrabat'ta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni Bekri yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında, Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar, önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın, her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer, vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer, Hira'yı vahyin kokusu sarar, nur yağar Nur Dağı'na, mübarek ayağına sabah serinliği vurur, ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur. Unutturur yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: bir bahçeye giremezsen, dolup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar, hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

0: dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler yurdu, size selam olsun. Kardeşlerimizi görmeyi isterdim. Ama inşallah yakında biz de size katılacağız," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız?" diye sordular. "Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı çakal bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" diye cevap verdi. Sahabiler, "Evet," dediler. İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim," buyurdu.

İbni Ata Hazretleri şöyle buyuruyor: her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından, senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.
1: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar. Yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır.

0: Yaşarken içimize sayısız tohumlar düşer. Bunlardan bazıları yeşerir. İçimize hiç bakıyor muyuz? Hangi tohumlar çürüyor? Hangilerini sulayıp yeşertiyoruz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

Anarken aşıklar Allahu Allah, yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tadı

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.